Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Reynier, "Vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarına işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, Paris'te 5 Mayıs Salı günü Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Jameson Greer'le bir araya geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam en düşük 10 derece, Atina sağanak yağışlı 10, Belgrad çok bulutlu 7. Berlinciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam en düşük 10 derece, Atina sağanak yağışlı 10, Belgrad çok bulutlu 7, Berlin çok bulutlu 14, Helsinki karla

Parçalı bulutlu 2, Roma parçalı bulutlu 10, Saraybosna sağanak yağışlı 3, Sofya çok bulutlu 1, Tiran çok bulutlu 7, Varşova çok bulutlu 10, Viyana ve Zürih çok bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 10 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 15, Astana parçalı bulutlu 6, Bağdat parçalı bulutlu 25, Bakü çok bulutlu 10, Bişkek sağanak yağışlı 12, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kabil çok bulutlu 6, Kerkük parçalı bulutlu 19, Kuveyt parçalı bulutlu 25, Medine az bulutlu ve açık 25, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 10, Tahran çok bulutlu 18, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiflis çok bulutlu 12, Tokyo sağanak yağışlı 12 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı en düşük 16 derece. Kahire parçalı bulutlu 13, Melbourne sağanak yağışlı 14, Montreal çok bulutlu 3, New York sağanak yağışlı 6, Sydney çok bulutlu 17, Washington sağanak yağışlı 6 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 5 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 6, Kırcaali sağanak yağışlı 5, Köln çok bulutlu 11, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence sağanak yağışlı 7, Münih çok bulutlu 10, Podgorica parçalı bulutlu 7, Selanik sağanak yağışlı 7, Şumlu sağanak yağışlı 4, Tarakliye parçalı bulutlu 4, Balkaneş az bulutlu 6, Zenitsa çok bulutlu 5, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Lefkoşa ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 9 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

tarihin en eski deniz ulaşım araçlarından biri. Kayıklar. Eski Türkçe'de kayak fiilinden geldiği düşünülen kayık sözcüğünü son dönemde belki pek hatırlayan kalmadı. Sözcüklerde kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne olarak açıklanan kayığın yerine Yunanca'da sandallardan türetilen bir sandal aldı. Geriye dönüp baktığımızda ise bildiğimiz kadarıyla kayık dünyada iki şehrin vazgeçilmez ulaşım vasıtası olmuştur. Venedik'in gondolu ne ise İstanbul'un da kayığı o kadar meşhurdur. İstanbul'a has tekneler birer Osmanlı sanatı eseriydi ve temel işlevleri hafif gövdeleriyle mesafeleri hızla aşmaktı. Dar ve uzun, her iki ucu gittikçe incelen, karşıt akıntılarla mücadele edebilecek yapıları bu ihtiyaca göre şekillenmişti. Venedik için gündelik yaşamda gondoların yerine ise İstanbul için de kayık o değerdeydi. Oymalarla bezenmiş iki veya üç tahta tekneyi üçten böler, gövdeyi suyun baskısından korurdu. Terazi hassaslığındaki kayıkların ağırlık merkezi ortada olur, denge kurardı. Bu da inip binmeyi güçleştirirdi. 1864'te Pierre de Chatrier şöyle yazmıştı. Ne yazık ki yolcunun ancak tamamen hareketsiz durarak dengesini koruyabildiği bu hafif tekneler boğazda sık sık rastlanan çalkantılı bir denizde rahatsız ediyor, hatta tehlikeli bir ulaşım aracına dönüşüyor. Bu nedenle yabancı bir sefir 40 yılda bir Avrupa usulü bir gece düzenlediğinde denizin durumu müsaade etmezse son dakikada kadınlar geceye katılmaz, erkekler de birçok baloda damsız kalırdı. Osmanlı'da kayıkların kürek sayısı bir nizamname ile belirlenirdi. Yüksek rütbeli devlet memurlarına 10 çifte kürek, kadı, hekimbaşı ve diğer memurlara 8 çifte kürek, sancak beylerine ise 3 çifte kürek verilirdi. Kürek sayısı sahibinin sosyal konumunu, süslemeleri de nakışın ustalığı gösterirdi. II. Abdülhamit döneminin sonlarına kadar kadınların erkeklerle beraber kayığa binmesi yasaktı. 18. yüzyıldan sonra kent Boğaz ve Haliç kıyılarına yayıldıkça kayıkların günlük hayattaki önemi daha da arttı. Köyleri ve kıyıları birbirine bağlayan su yollarındaki kayıklar şekil, boyut ve işlevlerine göre değişik isimlerle anılmaya başlandı. Piyade eden kayık zamanın lüks deniz taksisi sayılır, tek ya da iki çifte kürekli ve çok hafif olan ıhlamur ağacından yapılırdı. Teknenin iç kısmıyla kürekleri boyanmaz. Ancak yan tarafına 5 ila 8 santim eninde istenen renkte bir kuşak çekilirdi. Doğal haliyle bırakılan ahşap kısımlar keler balığının kalın derisiyle sürekli zımpalanır, bakımı sağlanırdı. Piyadelerin denize temas eden kısmına bir tür vernik sürülürdü. 18. yüzyılda liman idaresi emriyle piyadelerin baş tarafına bir plaka takıldı ve bağlı oldukları iskeleyle numarası yazıldı. Plakalar Rumeli kıyısındaki kayıklar için yeşil, Anadolu'dakiler için kırmızıydı. Su hizasında çömelerek ve hafifçe yaslanır şekilde oturduğu bu teknelerde zeminde halı ve yastıklar bulunurdu. Kayık sahibinin yanında şemsiye tutucu ve kahveci gibi hizmetkarlar da bulunabilirdi. Güneşten korunmak için kullanılan bu şemsiyeler sarayın önünden geçerken veya saray erkanından birinin kayığı geçtiğinde saygı gösterisi olarak kapatılırdı. Pereme denen dolmuş kayığı ise yolcu ve yük taşıyan ticari teknelerdi. Hem biçim hem de işlev bakımından diğer kayıklardan ayrılır, en çok altı çifte kürekli olurdu. Burnu kalkık ve yassı piyadeden daha enli ve kısaydı. Hız kapasitesi ise sınırlı olduğu için yelken donanımı olurdu. Ahmet Vefik Paşa'nın Fransa'da elçiyken 3. Napolyon'un arabasını aynısını yaptırıp Paris bulvarlarında cirit atması Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından eleştirildiğinde Paşa,
Sizin İstanbul'daki elçiniz padişah kayığına benzeyen teknesini bıraksın, ben de bunu değiştireyim diyerek talebi reddetmişti. Elçi kayığı denen bu teknelerde Boğaziçi'nin süsleriydi. Piyadeden farkı ise sahibinin sosyal konumunun belirtisi olan kürek sayısı ve süslemeleriydi. Elçilik kayıkları temsil ettikleri ülke bayrağının renginde boyanır, kürekçilerin yeleği de aynı renkten seçilirdi. Boğaz'daki yalıların önünden birçok satıcı kayığı geçer, kayıkçılar sattıkları ürünleri bağırarak duyururlardı. 13 metre uzunluğundaki bu teknelere pazar kayığı denirdi. Pazar kayıkları, Boğaz köyleri ve Haliç yakasındaki semtlerin İstanbul'daki çarşı pazar ürünleriyle bağlantısını sağlardı. Boğaz ve Haliç'teki en küçük iskelenin bile bir pazar kayığı olurdu. Uzun ve düz güvertede saz çalanlar oturur, yiyecek ve içecek tepsileri konulurdu. Alarnına iki ucu yukarı kalkık, kıvrık, 8 çifte küreği olabilen bir balıkçı kayığıydı. Yukarı kalkık gaga burnu, Boğaz çıkışında dalgaları kolaylıkla yarması ve yenmesi için yapılmıştı. Bordaları baştan sona kadar uzanan bir karış genişliğinde kuşak işlemeli olurdu. Ağ atıp toplama manevralarında kayığın baş ve sonundaki kürekle dümen tutulurdu. Bazılarının üstünde oturacak yeri olan direği olur, gözcü balık akınlarını gözetirdi. Bu kayıklar 1800'lü yıllarda genellikle Heybeliada'da inşa edilirdi. Dar uzun başı ve sonu yay gibi yukarı kalkık, ada yapısı bu teknenin son tarafında ise üstünde ağların kolaylıkla yayılabileceği geniş bir küpeştesi olurdu. Şiddetli dalgalara dayanıklı olduğu için de Karadeniz'e bile çıkarlardı. İstanbul'un odun ihtiyacını karşılamak üzere özel olarak inşa edilmiş kayıklar da azgın sulara dayanıklıydı. Yine ihtiyaca göre üretilen içecekleri soğutma ve yiyeceklerin bozulmadan koruma amaçlı buz kayıkları vardı. İstanbul'a yakın yüksek dağlardan elde edilen kar ve buzu taşımaları için de özel olarak tasarlanmış teknelerdi bunlar. İki yaka arasında çalışan özel işlevli bir kayık türü de baş ve son kısımları rampalı olan at taşıma kayıklarıydı. Asırlar boyunca kullanılan bu kayıklar, insanların doğadan uzaklaşmadan ve onun koyduğu şartlara göre yaşamasını sağlıyordu. Galata ve Haliç'teki yerleşim ve iş merkezlerinin yoğun nüfusu merkeze deniz yolu kullanarak ulaştığından, köprüler ve seferlerinin seyrek olduğu yıllarda kayıklar gündelik hayatın ayrılmaz parçası olmuştu. ...1700'lü yıllarda İstanbul'a gelen bir seyyahın billur gibi parlak, masmavi gökyüzünü pırıl pırıl yansıtan diye tarif ettiği Göksu Deresi'nde kayık gezintileriyle ünlüydü. Kayıktaki yastıklara kurulanlar, çevreyi seyreden, bülbülleri dinleyenler, göz ucuyla da diğer kayıklardaki insanları dikizleyenlerle olurdu. Doğanın tadını çıkaranlar, saray eşrafı, zengin kesim, Göksu Deresi'nde birbirine mendil bırakan işveli çarşaflı hanımların, fesli beylerin, katiplerin uğrak yeriydi. Göksu Deresi ve oradaki sandal kayık sefaları. Osmanlı döneminde kayıkçılar, deniz konusundaki uzmanlıklarıyla zaman içinde Boğaziçi'nin efendileri konumuna gelmişti. Boğaz'da görev yapan kayıkçıların eğitim seviyeleri düşüktü. İlmi yönden de eğitimleri azdı. Fakat mesleki bilgilerini usta çırak yöntemiyle öğrenirlerdi. Bunların çoğu okuma yazma bilmez ancak kendilerine gerekli olan bilgiler konusunda uzmanlaşırlardı. Boğaz'da esen rüzgar ve akıntıları bilmeleri gereken temel iki mesleki bilgiydi. Kayıkçıların uzmanlıkları Boğaz'da esen rüzgarlar, süreleri, etkileri, boğaz akıntıları, boğazın en güvenli geçiş noktaları, suyun hırçınlaşma zamanı ve benzeri konulardı. Kayıkçıların önemli özelliklerinden biri de fiziksel olarak güçlü olmalarıydı.
kol ve pazu gücüyle mesafe alındığından kayıkçılar bunu başarabilecek ve bir ömür boyu sürdürebilecek yapıda olmalıydı. Denize boğuşmanın hayatına pazu gücüyle kazanmanın bu insanları kazandırdığı kendine güven, sükunet, tatmin ve sınırlı para kazanmanın verdiği tok gözlük gibi niteliklere kayıkçılar genelde sahip olmuşlardı. Kayıkçı esnafı İstanbul'daki esnaf grupları arasındaki en kalabalık gruplardan birini teşkil ediyordu. 1728 tarihli sayıma göre İstanbul genelinde 321 gayrimüslim ve 2183 Müslüman olmak üzere toplam 2504 kayıkçı esnafı bulunmaktaydı. 1802 tarihli kayıkçı esnafı sayım defterine göre ise İstanbul'da toplam 6500 esnaf sayılmıştı. Bunların 1349'u gayrimüslim, 5151'i Müslümandı. 1802 tarihli sayım defterine göre de İstanbul'da toplam kayık sayısı 4245'ti. Bu kayıklardan 864 adedini gayrimüslimler, 3381 adedini de Müslümanlar işletiyordu. Boğaziçi'nde kayıkçı esnafını oluşturan elemanların çoğu Anadolu'dan gelmiş kişilerdi. İş bulma gayesiyle Anadolu'dan gelen bu insanlar vasıfsız oldukları için genelde iskelelerde bekler, hamlacı yani kürekçi olarak kayıklarda çalışırdı. Anadolu'dan gelen bu gençler kısa sürede eğitilir, kayıkta müşteriye nasıl davranacağı kendilerine öğretilerek göreve başlatılırdı. Kayıkçılar genellikle süslü ve gösterişli giyinirdi. Kayıkçı yolcuları kayığına aldığı zaman püsküllü güçlü boynuna dolar, kırmızı fes, yanık teni ve al rengi bir kemerle tutturulmuş şalvarının beyazlığı iyice ortaya çıkardı. Kayıkçılar yaz mevsiminde kuşakla sarılı beyaz pamuklu şalvar, geniş kollu ipek bir ceket ve gösterişli mavi püskülüyle kırmızı bir fes giyerdi. Kayıkçılar siyah ipekli krepten yapılmış uzun kollu güzel gömlekler de giyinirdi. Hamlacılar yani kürekçiler küreğe geçip kayığı hareket ettirdiklerinde ise uzaktan onlara bakanlar tek bir küreğin hareket ettiğini zannederdi. Piyade hamlacılarının giyimi de iyiydi. Hamlacılar biri çuha, diğeri kalkot, patikasından birer dizlik, çuhadan ipek fermane işlemeli yelek ve salta bürümcül hilali gömlek, uzun konçlu sakız beyazı çorap, rugan gül fiyonklu yemeni ve fes giyinirdi. Kol gücü ve mesafe alındığından kayıkçılar fiziksel olarak da güçlüydü. Bu belirtilen elbiseleri kayıkçıların üniformaları olarak sayılabilirdi. İtalyan seyyah Amicis kayıkçıları şöyle tarif ederdi. Kürekçilerimiz kırmızı fesli, mavi mintanlı, bacakları ve kolları çıplak, iki genç yakışıklı Türk, 20 yaşlarında, kara yağız, temiz, neşeli, gözü pek, her kürekte kayığı bir boyu ileri götüren iki pehlivandı. Fransız yazar Gerard de Nerval ise kayıkçıları şöyle tarif etmişti. Kürekçiler güçlü kollarıyla kürek çekip dalgaları kesmeye çalışır. Yüz ve omuzları güneşten yanmış, adeta tunçlaşmıştır. Geniş ipekten gömlek giyer ve atlas kemer bağlar. Çok terbiyeli dürüst insanlardır. İşlerini bir çeşit güzel sanat haline getirmeyi bilmişlerdir. Kayıkçılar yardımsever insanlardı. Zorda kalmışlara yardım etmeyi sever ve bu konuda da esnaf olarak çalışmalar yapardı. Kayıkçıların yardımlaşma ve dayanışmasını ise bazı örneklerle verebiliriz. Eski Galata gümrüğü yanında küçük bir iskele yapılmıştı. Esnaf elemanlarının kayıklarının başına herhangi bir şey geldiğinde veya kayık battığında kayıkçının maişetini temin edebilmesi için ona esnaf teşkilatı tarafından küçük bir sandal verilirdi. Kayıkçı o sandalı işleterek ailesinin geçimini sağlar, akşam olduğunda ise Galata gümrüğünde yapılmış olan küçük iskeleye yanaşırdı. Bir babanın zorda kalmış evladını şefkatle kucaklamasından ilham alınarak zorda kalmış kayıkçılara kucak açmasından dolayı bu iskeleye de baba iskelesi denmişti.
Yaşamı denizle iç içe olan kent halkı iç bölgelerdeki köylere akarsuları kullanarak ulaşırdı. Bu sular değirmenleri de çevirir, yer yer çağlayan oluştururdu. Çarpık kentleşme ve çevre kirlenmesi bu dereleri zaman içinde yok etti. Hakkında şiirler yazılarak şarkılar bestelenen Kağıthane Deresi bile ancak 1940'lara kadar yaşayabildi. İnsanlar zaman kazanmayı ve karasal yaşamı tercih ettikçe Boğaziçi bir su yolu olma niteliğini kaybetti ve İstanbul'un kayıklarının yerine toplu taşıma gemileriyle asma köprüler aldı. Boğaziçi'nde doğmuş ve burada gelişmiş olan kayıkçılar su medeniyetimizin bir göstergesi olmuştur. Kayıkçılar o koca gövdelerinde ince bir ruh taşımış ve nazenin davranışlar sergilemesini bilmiş bir topluluk olarak hatıralardaki yerini almıştır.

0: Tunca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Reynier, "Vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarını işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, Paris'te 5 Mayıs Salı günü Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi James Greer'le bir araya geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak. Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün hayatını... İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu'nda...
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9, 20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, zamanla 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Reynier, "Vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarını işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, Paris'te 5 Mayıs Salı günü Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Jameson Greer'le bir araya geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu...
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına

0: çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
1: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak, Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Reynier, "Vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarını işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, Paris'te 5 Mayıs Salı günü Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Jameson Greer'le bir araya geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak. Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için gerçek, hakikat ve gerçekçilikle ilgili sözleri derledim, toparladım. Bilmem siz de benim kadar sevecek misiniz? İlk paylaşacağım söz, İsviçreli yazar ve ressam, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Hermann Karl Hesse'nin. Hiçbir gerçek yoktur ki karşıtı da gerçek olmasın. Ve Platon, insan gerçeğe tüm benliğiyle yürümelidir. Halil Cibran, mutlak hakikatin cahiliyim ama cehaletimin önünde eğiliyorum ve onurumu, ödülümü bu oluşturuyor. Yine Halil Cibran'ın bir sözü daha. Başka bir insanın gerçeği sana açıkladıklarında değil, ancak sana açıklayamadıklarındadır. Bu yüzden onu anlamak istiyorsan söylediklerini değil, söylemediklerini dinle. Ve ünlü fizikçi Aslı Erdoğan, gerçekle hesaplaşmaktansa ona alışmak daha kolay. Ne de olsa yaşama sanatı yalanlarla yetinme sanatıdır. Ve ünlü Fransız yazar Voltaire, gerçeği arayanlar bütün insanlığın malı olur. Gerçek anlaşılıncaya kadar Müslüman kardeşinin yaptıklarını iyiye yor cümle Hazreti Ömer'e ait. Ünlü felsefeci Diderot, benden gerçeği aramam beklenebilir ama bulmam değil. Gerçeklerin ne yapılırsa yapılsın mutlaka ortaya çıkmak gibi bir tabiatları vardır. Gerçeği keşfetmek için iki kişi gerekir. Biri söylemek, diğeri de anlamak için. Ve çok ünlü bir sözü Einstein'ın, gerçeğin bilgisi deneylerle başlar, deneylerle biter. Montaigne ise, gerçeği istediğim kadar değil, göze alabildiğim kadar söylüyorum. Yaşlandıkça biraz daha fazlasını göze alabiliyorum, demiş. Gerçek uçurumun dibindedir. Gerçeklik, kusursuzluğun ve güzelliğin temeli ve bilgeliğidir. Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zerafeti terziye bırakacaksın. Doğada rastlanan her taşın altına bakılmalıdır. Çünkü gerçeğe bazen caddelerde değil, patika yolda rastlanır, diyen pek çok ünlü var. İhanın ilk ve son şartı, gerçeği sevmek. Gerçeği yer altına gömseniz bile o yine büyüyerek patlayacak ve her şeyi yok edecektir. Gerçeği söyleyenler hiçbir zaman susmak zorunda değildir. Gerçek bilgi yaparak ve deneyerek öğrenilen bilgidir. Nadir olarak gerçek temizdir ama basit değildir. Gerçek için uğraşın ama kabul edilmesi için değil. Gerçekler inatçı şeylerdir ve hoşumuza gitsin gitmesin hesaba katılmaları gerekir. İstekten gerçeğe geçmek için büyük bir adım atmak gerekir. Gerçekten daha hayali bir şey yoktur. Var olma nedeni gerçeğe ve adalete dayanmayan ulus, hükümlü bir ulus olmaktan öteye gidemez. Gerçek yalındır ve her zaman herkesin elinin altına konulabilir. Gerçek çok şey isteyen bir sevgilidir. Hakikat ışık gibidir, göz alır. Yalansa her şeyi daha latif hale getiren güzel bir gün batımı gibidir. Bir ulusun varlığını sürdürebilmesi, namuslu, gerçekçi ve yaratıcı bireylere sahip olması ile mümkündür. Gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. Hakikat bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır. Budalalığa ve kötü niyete karşı kin duyarak çileden çıktım. Gerçeği ve adalete öylesine susadım ki, sade ve sessiz bir kişiyi ölümü göze alacak duruma getiren o yüce ruh eylemlerinin hepsini iyice anladım. Gerçek ona layık olana söylenir. Gerçeğin ne saçında ne sakalında kimse şimdiye kadar tek beyaz tel görmemiştir. Gerçek çok ağır başlıdır. Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını mutlaka için. Vakit değerlidir ama gerçek vakitten daha değerlidir. Gerçek ve adalet uğruna acı çeken kişi ulu ve kutsal bir varlıktır. İnsanların çoğu gerçeği değil, gerçek gibi görünene inanırlar. Ve yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar, gerçek onu öğrenen için onu söyleyenden daha faydalıdır demeden geçmiyorum. Ve diyorum ki bir sonraki programımızda kulağınız bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece.
Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre.

24 saat zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında. Öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, batısında 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de,

Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Batısındaysa kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batısındaysa kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral İstanbul'a geldi. Bükreş'ten Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gelen Oral, İstanbul Havalimanı VIP terminali girişinde aktivist arkadaşları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Basın açıklaması yapan Oral, tüm aktivist arkadaşlarına teşekkür ederek, özellikle Brezilyalı aktivist Tiago Avila'nın büyük bir kahraman olduğunu söyledi. Oral, İsrail askerlerin kendilerine saldırdığı anda daha önce eğitim aldıkları üzere yere çömelerek ellerini havaya kaldırdıklarını ve gemiye gelen İsraillerin kendilerini ters kelepçeyle gözaltına aldıklarını anlattı. Kollarındaki morlukları göstererek kelepçe izlerinin halen durduğunu vurgulayan Oral, hapishane gibi yaptıkları gemiye tekme tokat aktarıldıklarını dile getirildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa El Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarını görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri savaş gemileriyle boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını ve buna karşılık İran'a ait 6 botun batırıldığını açıkladı. İstanbul'da sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni almasını sağladıkları belirlenen 31 şüpheli yakalandı. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş Konyaspor'u konuk edecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele

0: Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak. Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atağa atalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Göz bebeğimiz neden büyüyüp küçülüyor? Göz bebeğimiz göze rengini veren iris tabakasının ortasında bulunur. Göz bebeği, göze giren ışık miktarını ayarlamak için yaratılmıştır. Işıklı bir ortama girdiğimizde, iristeki kıl şeklinde ince kaslar kasılarak göz bebeğimizin büyümesine vesile olurlar. Böylece göze giren ışık şiddeti artar. Bu arada iris daraldığı için gözümüzün renkli kısmı da küçülmüş olur. Karanlık ya da az ışıklı bir ortamdan çok ışıklı bir ortama geçtiğimizde bu sefer iristeki kaslar gevşeyerek göz bebeğimizin küçülmesine vesile olurlar. Böylece çok fazla olan ışığın gözümüze girişi engellenmiş ya da azaltılmış olur. Bu arada iris genişlediği için gözümüzün renkli kısmı da büyümüş olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Sihirbazların kullandıkları hokus pokus ve abrakadabra kelimeleri ne anlama gelir? Bir sihirbazlık gösterisi izleyenler, sihirbazın sihirli numarasını yaparken ya hokus pokus ya da abrakadabra dediğine sıkça şahit olmuştur. Bu iki tılsımlı sözcük gösterinin en önemli anlarına işaret eder. Herkes nefesini tutarak merakla neler olacağını bekler. Peki hiç bu kelimelerin bir anlamı olup olmadığını merak ettiniz mi? Hokus pokus ifadesi ilk defa İngiliz Thomas Eddy'nin 1655 yılında Hakimler ve Kanun Adamları cadılarla büyücüler hakkında karar verirken referans alsınlar, faydalansınlar diye yazdığı büyü ve büyücülüğün ilmi esaslarını ele alan A Candle in the Dark yani Karanlıkta Bir Mum isimli kitabıyla kayıtlara geçmiştir. Thomas Eddy kitabın bir yerinde Kral James'in saltanatı sırasında devrin meşhur sihirbazı Mr. Hokus Pokus'un yaptığı gösterilerde abuk subuk ve manasız Hokus Pokus Tontus, Talentus ve de Celeriter Jubeo sözcüklerini tekrarladığını, gösteriyi zaten şaşkınlıkla izleyen seyircinin aklını ve dikkatini bu şekilde daha da karıştırarak numarasını el çabukluğuyla tamamladığını anlatır. 18. yüzyılda bazı sihirbazlar başka anlamsız sözcükleri gösterilerini yaparken kullansalar da hokus pokus bu gösterilerde en sık kullanılan sihirli sözcükler olarak yaygınlaşmıştır. Hiçbir anlamı olmadığı düşünülse de yine o tarihlerde İngiltere Başpiskoposu John Tillotson bu ifadenin kaynağına bir açıklık getirdi. Ona göre bu iki kelime Roma Kilisesi'nin ekmek ve şarabın takdis edilerek Hazreti İsa'nın et ve kanına dönüştürülmesi ayininde dua ederken söylenen Hoc est corpus yani bu benim vücudum ifadesinin deforme edilmiş şekliydi. Abrakadabra'ya gelirsek bu kelimenin kökeni antik dönemlere kadar uzanır ve oldukça ciddiye alınan bir sözcüktür. Diş ağrısından sıtmaya kadar ateşli ve iltihaplı hastalıkların tedavisinde kullanılırdı ve bir kağıda yazılıp bir muska gibi hasta kişinin boynuna takılırdı. Kelimenin kökenini daha eskilere dayandıran birçok farklı görüş de bulunur. Mesela Gnostik inanışında Tanrı için kullanılan ve numerolojik olarak harflerin değeri toplandığında 365 çıkan Abraxas kelimesinden türediğini ileri sürenler olduğu gibi Aramice Aura Kedavra ve İbranice, söylediğim gibi yaratacağım anlamına gelen Aberah Kedaber veya yine Aramice'de hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan bu dünya gibi yok ol anlamına gelen Abhatte Kethabra ifadelerinden birinden geldiğini savunanlar da vardır. Sonuç olarak aslında bu sözcüğün sihirbazlar tarafından neden kullanıldığına dair net bir bilgi yoktur. Belki de gerçekten sadece sihirbazlar tarafından uydurulmuş saçma sapan sözlerdir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafenin ayaklarının büyüklüğüne eşit olduğunu? Dünyada her gün sağlıksız sulardan 25 bin kişinin öldüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 8.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bugün Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam ve gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. İstanbul'da sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni almasını sağladıkları belirlenen 31 şüpheli yakalandı. İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral İstanbul'a geldi. Bükreş'ten Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gelen Oral, İstanbul Havalimanı VIP terminali girişinde aktivist arkadaşları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Basın açıklamasında konuşan Oral, tüm aktivist arkadaşlarına teşekkür ederek özellikle Brezilyalı aktivist Tiago Avila'nın büyük bir kahraman olduğunu söyledi. Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ve spor. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'la Konyaspor bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak ŞEV çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basını gündem programımız başladı. Bugün 5 Mayıs Salı, saatlerimiz 8.15'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız sizlerle. Yayın akışımızda bu saat diliminde Ankaralı ve İstanbullu dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Saat 9 haberlerinden sonraki ikinci bölümde ise tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız sizlere. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz. Teknik yönetmenlerimiz Cenk Balat ve Deniz Gökyar eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Programımıza Milliyet Gazetesi'nden haberlerle başlayalım. Cep yakan kep başlığı var gazetenin manşetinde. Bugün şatafatlı mezuniyet törenleri bütçeyi zorluyor üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci mezuniyet heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Kep atmanın bedeli üniversitelerde ek masraflarla birlikte 35 bin lirayı bulabiliyor. Anaokuluna kadar inen mezuniyet törenlerinde kep atmanın bedeli sahne, kırmızı halı, süsleme, yemek, DJ performanslarıyla 4000 liraya kadar çıkıyor. Üniversitelerde ise lüks otellerde düzenlenen balolara sadece katılım ücreti 20.000 lirayı aşıyor. Kıyafet, kuaför, fotoğraf çekimi gibi ek masraflarla öğrencinin bir gecelik maliyeti 35.000 lirayı buluyor sevgili dinleyenlerimiz. Üniversite öğrencilerinin düzenlediği 410 yani avroluk yani 22 bin liralık bir organizasyonun tanıtımında bu gece sıradan değil, ana yemek tavuk olamaz denilerek menüde deniz mahsulleri ve avokadolu lazanya, enginar ravioli, kuşkonmaz risotto, dana bonfile, ızgara levrek ve fırın sütlaç gibi yemekler sıralanıyor deniyor haberde. Ozan Ömer Kadüker'in haberi Milliyet'in özel haberi olarak paylaşılıyor. Detayları 11. sayfada veriliyor. Haberin alt başlığı var. O paraya bilgisayar alırım şeklinde. Üniversite sınavında ilk 500'e girerek burslu tıp eğitimi alan bir öğrenci. Kıyafet, saç, ulaşım ve fotoğraf da eklenince maliyet 35 bin lirayı buluyor. Ben o parayla yıllarca kullanacağım bir bilgisayar alırım diyerek sosyal medyada konuya tepki gösterdi. Bazı öğrencilerse organizasyonları düzenleyen ekiplerin yüksek kar elde ettiğini iddia ediyor. Bölgemizin en güçlü ülkesiyiz bir diğer haberin başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Bölgemiz çatışmaların girdabında diyen Erdoğan, Türkiye ezberlerin bozulduğu belirsizliğin arttığı günümüzde bölgesinin en güçlü en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliye önünde Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu rallisine katılan grubu uğurladığı bilgisi veriliyor haberde. Kurban Bayramı tatili 9 gün olduğu şeklinde de başlık paylaşılmış. Detayları 10. sayfada veriliyor gazetede. Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor. Siber güvenlikle ilgili strateji ve eylem planı belirlemek üzere kanunla kurulan Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Erivan'da tarihi buluşma başlığı var Milliyet gazetesinde. Türkiye ile Ermenistan normalleşme sürecinde dün tarihi bir gelişme daha yaşandı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'den Ermenistan'a bu düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği de taşıyan ziyareti kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor.
savunmanın devleri İstanbul'da Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul'un organize ettiği, bugün başlayan Saha 2026 Uluslararası Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 4 kıtadan sektörün dev şirketlerini buluşturuyor. 1700'ü aşkın firmanın boy gösterdiği fuarda 203 yeni ürün tanıtımı ve toplam 164 imza töreni gerçekleştirilecek. Aselsan 2 trilyon lira değeri aşıp rekor kırdı. Başlığında detayı 5. sayfada veriliyor Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Vites yükseltiyoruz, hücuma çıkıyoruz sözleri var bir başlıkta. Başlıktaki sözler CHP lideri Özgür Özel'e ait. Özel seçim startını verdi. Partinin tüm kadroları dahil 81 ilde sahaya indi. Partisinin yol haritasını anlatan Özel, mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz. CHP iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma geçiyor, sahaya gidiyor, dedi. Ahmet Spor'a tebrik mesajı başlığı var bu haberin hemen yanında. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla kulüp başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı göndererek Ahmet Spor'un fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum, dedi. Fırtına yıktı geçti, yarın bahar geliyor. Türkiye Mayıs ayında kış aylarında görülen manzaralarla boğuşuyor. Güneydoğu'da Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşanan fırtına hortum ve yağışlarla birlikte 2 kişi can verirken 28 kişi yaralandı. Yurdun diğer illerinde yüksek kesimlerde kar yağışları, alçak kesimlerde seller etkili oldu. Bazı merkezlerde eğitime ara verildi. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, hıdrellezle birlikte sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor, dedi açıklamasında. Hürmüz alev alev. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik özgürlük projesi dün başladı. İran'ın Amerikan müdahalesini ateşkesin ihlali olarak görmesiyle bölgedeki gerilim hat safhaya ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 füzeyle saldıran İran, Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisini vurduğunu öne sürdü. CENTCOM'sa yalanladı. Boğaz'dan geçmeye çalışan iki tanker gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol tesisi de isabet aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'a 24 saat mühlet verdiğini duyururken Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapattığını açıkladı. Beyaz Saray çevresinde silah sesleri başlığı da var. Her iki haberin de detayı 8. sayfada yer buluyor Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Petrolde 120 dolar endişesi şeklinde veriliyor bir başlık. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, üzerine sıçrayan Brent petrol dün %5'in üzerinde.

Aylık enflasyon %4,8. Sevgili dinleyenler, enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık %32,37 oldu. Açıklanan verilerle emekli ve memurların 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %14,64'lük zam oluştu. Memur ve memur emeklileri ise %10,51 oranında zammı hak etti. Yapay zeka yarışı kızışıyor. Amerikalı teknoloji şirketleri yapay zeka yarışında bayrağı Çin'e kaptırmamak için gizlice finanse ettikleri sosyal medya fenomenlerini kullanıyor. Korku ortamı yaratmak için yapılan ödemelerin 100 milyon doları aştığı belirtiliyor. İsmail Şahin'in haberi 6. sayfada veriliyor detaylı bir şekilde Milliyet gazetesinde. Kurvaziyer'de virüs kabusu bir diğer başlık. Arjantin'den 3 hafta önce yola çıkan Hollanda bayraklı turistik gemide farelerden bulaşan hanta virüs nedeniyle 3 kişi öldü, 3 kişi hastalandı. Karantina uygulanan 170 yolcu kapasitesine ve 70 mürettebata sahip gemiden karaya çıkışlara izin verilmedi. Logonun üzerindeki başlıkları paylaşalım. Milliyet gazetesinden 233,6 milyon dolarlık açılış başlığıyla yer bulmuş haber. Yılın en çok beklenen devam filmlerinden Şeytan Marka Giyer 2 açılış hafta sonunda büyük bir başarıya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 77 milyon dolar ve uluslararası gişede 156,6 milyon dolar kazanarak toplamda 233,6 milyon dolar yani 10,5 milyar lira hasılata ulaştı. Spor haberlerini paylaşalım. Kutlama rafa kalktı. Şampiyonluk parolasıyla çıktığı Samsun Spor maçında ağır bir yenilgiyle hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray gerekli dersleri aldı. Cimbom'da Başkan Dursun Özbey'in talimatıyla tüm kutlama çalışmaları rafa kaldırıldı. Kemerburgaz, Metin Oktay tesislerine misafir girişleri de yasaklandı. Hoca listesi kabarık bir diğer spor haberinin başlığı. Fenerbahçe'de gözler seçime çevrilirken adaylığını resmen açıklayan Barış Göktürk ve açıklaması beklenen Mehmet Ali Aydınlar'la Hakan Safi'nin ilk çözmek istediği sorun hoca. Üç ismin listesinde Jürgen Klopp'un yanı sıra Aykut Kocaman ve A Milli Futbol takımına çalıştıran Vincenzo Montella da var. Sevgili dinleyenlerimiz, spor haberiyle noktaladık Milliyet gazetesini. İstanbul'a gidelim, bakalım trafikte durum nasıl. Şu dakikalarda yoğunluk gözleniyor. İstanbul'da köprülerde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Haliç Köprüsü'nde ise her iki yönde de trafik yoğun görünüyor İstanbul'da. Basın Ekspres yolu Atatürk Caddesi O2 bağlantı yolu TEM Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar 1 saatte gidiliyor. D100 Karayolu'nda Adliye'den Yeni Sahra'ya kadar da 1 saat yolculuk süresi. Bağdat Caddesi Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İnönü Caddesi İdeal Tepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 50 dakikada kat ediliyor güzergah. TEM'de karayollarından Seyran Tepe'ye kadar da 50 dakikada gidiliyor. E5 Haliç Köprüsü Merter Metro'dan Zincirlikuyu'ya kadar 45 dakika yaklaşık olarak yolculuk süresi. Kartal Samandıra bağlantı yolu Ortadağ Köprülü Kavşağı'ndan TEM bağlantısına kadar, TEM'de Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar yarım saatte kat ediliyor güzergahlar. İstanbul'da Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar yarım saatte gidiliyor. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yaklaşık 45 dakika yolculuk süresi. TEM'de Mahmut Bey yolunda Taşocağı Yolu Caddesi'nden Esenler Otogar'a kadar 25 dakikada kat ediliyor güzergah. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar, D100 Karayolu'nda Pendik

Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar, Tem'de Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süreleri sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte iyi seyirler diliyoruz. Bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından Sabah Gazetesi'nden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli başlığıyla manşetten çıkmış bugün. Sabah gazetesi Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin küresel aktör olamayacağını belirten Başkan Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak ülke değiliz. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli diyor. Başkan Erdoğan külliyede 2 saat süren kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan Türkiye'nin konumuna dair Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz. 1950'den beri Avrupa'daki belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Her seferinde Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane mutlaka buldular. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacak. Avrupa bir yol ayrımında. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü darboğazdan çıkış fırsatı olarak görecek ya da dışlayıcı söylemlerin geleceğini karartmasına müsaade edecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada. İkinci çocuğa hibe müjdesi altı başlık aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençleri 200-250 bin lira desteklediklerini anımsatan Başkan Erdoğan, geri ödeme süresini ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz diyor açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca bayram tatili 9 gün olduğu bilgisi de veriliyor haberde. Almanya'dan başlayan Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu rallisine katılan grup Ankara'ya ulaştı. Külliye önünden Erdoğan tarafından uğurlanan rallicilerin yolculuğu Nepal'de son bulacak. 19 bin kilometrelik yolculuk başlığı altında veriliyor bu bilgi. Savunma sanayinin devleri sahada buluştu. Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı Saha 2026. İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı Saha. 203 yeni ürün ve 164 imza töreniyle bu yıla damgasını vuracak. 120 ülkenin katılması beklenen fuarda Türkiye'nin 8 milyar dolar ihracat sözleşmesi imzalayacağı belirtiliyor. Aselsan, Alp Alçak İrtifa Radarı başta olmak üzere 5 yeni ürünle fuara katılıyor. Sigara kimlikle satılacak. Sağlık Bakan Yardımcısı birinci, Türkiye dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke. Japonlar sigarayı kimlikle veriyor. Bizim de planlarımızdan birisi bu diyor açıklamasında. Kayınpederim rüşvetle CHP'den aday olduğu sözleri var bir başlıkta. Yolsuzluk paralarını aklama suçundan tutuklanan Zuhal Böcek ifadesinde kayınpederimin rüşvetle Antalya'dan aday olduğunu duydum dedi. Hesabına gelen yüklü miktarda parayı altınlarımı bozdurdum şeklinde açıklayan gelin Zuhal Böcek, eşinin şoföründen gönderilen paralar içinse kaçamak cevaplar verdi. Zuhal Böcek, kayınpederinin parayla CHP'nin Antalya Belediye Başkanı olduğunu belirtti. Savcılık Zuhal Böcek'e aldığı lüks daireler ve hesabına gelen yüklü paralar hakkında sorular yöneltti. Ermenistan'la dostluk kapısı açıldı. AST zirvesi için Erivan'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın temaslarında Ermenistan'la normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldı. Ermenistan seçimlerinden önce sınır kapılarının karşılıklı olarak açılabileceği ifade edildi. Cevdet Yılmaz'ı Ermenistan Başbakanı Paşinyan karşıladı. Bilgisi de paylaşılıyor haberde sevgili dinleyenler.
Hürmüz Boğazı'nda füze restleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hürmüz'e özgürlük planı başladı. İran, tankerlere eşlik eden bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı. CENTCOM ise bu iddiayı reddetti. Bir tankeri vuran İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde hedef aldığı Fujairah petrol tesislerinde de yangın çıktığı sevgili dinleyenler. Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri gemilerine saldırması halinde yeryüzünden silineceğini söyledi. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında bugün eline, beline, diline sahip olacaksın sözleri var. İzmir'in eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ile konuştuk. Söyledikleri CHP'li belediyelere ders niteliğinde. Başkanın aklı parada olmayacak. Tok ve liyakatli olmalı. İşine odaklanmalı, siyaset yapmamalı. Eline, beline, diline sahip olmalı diyor. Eski belediye başkanı, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yavuz Donat'ın vitrin yazısı Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarıyla 13. sayfada veriliyor sevgili dinleyenler. Logonun hemen altında internette sahte ilaç tuzağı başlığı var. Uzmanlar bir tıkla gelen sahte ilaç tehlikesine karşı uyarıyor. İnternetten satılan kontrolsüz ve kaçak ürünlerden uzak durun deniyor haberde. Gül Kireklol'un haberi Günaydın Ekin'de verilmiş gazetede. Güzel ülkemin ritmi bozulmasın, Yüksel Aytu yazıyor. Cumartesi günü aile ve nüfus vizyon toplantısına katıldım. Şunu söyleyeyim, ülkemizin en önemli, en ivedi çözüm bekleyen iki problemi ailenin korunması ve yaşlanan nüfustur diyor haberinde. Bu haberde Günaydın Ekin'de yer buluyor Sabah gazetesinde. Logonun üzerinden başlıklar aktaralım. Skandal reklama büyük tepki. Boşun anneliği değersizleştirmeye çalışan reklamına toplumun her kesiminden eleştiri geldi. Firma Türkiye'deki Anneler Günü reklamında çocuk yerine köpeklere yer verdi. Almanya'da çocuklarla yayınlanan reklamın Türkiye versiyonu sert tepkilerin ardından geri çekildi. İkiyüzlü kampanyayı yürüten ajansın sahibi Jeffy Medina, soykırıma destek veriyor. Batı'da nüfus azalırken İsrail'de doğurganlığın dünya ortalamasının iki katı olması da dikkat çekici diyor, deniyor haberde. Kartalların düellosu ATV'de, zira Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'la Anadolu Kartalı Konya Spor kozlarını paylaşacak. Tüpraş stadındaki dev randevu nefesleri kesecek. Finalin ilk takımı bugün ATV ekranlarında belli olacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, milyonları ilgilendiren Nisan enflasyonu açıklandı. Emeklinin 4 aylık zammı belli oldu. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Taban maaşlarda artış olacak mı? Memurun enflasyon farkı ne oldu? Hangi memur kaç lira maaş alacak? En düşük memur emeklisi maaşı ne oldu? Merak eden, bu soruların cevabını merak eden dinleyenlerimiz Sabah gazetesinin 4. sayfasında cevapları bulabilir. Böylelikle bu haberle tamamlamış olduk gazeteyi. Bir şarkı dinleyelim, ardından yine sizlerle birlikte olacağız basına gündem programımızda.

sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda spor severler için Fotomaç gazetesine göz atacağız. Öncesinde Ankaralı dinleyenlerimizi trafikteki durumu paylaşalım dinleyenlerimizle. Şu dakikalarda Eskişehir yolu şehir merkezine kadar yoğun, Konya ve Samsun yollarında da şehir merkezine kadar yoğun görünüyor trafik Ankara'da. İrfan Baştuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yarım saatte kat ediliyor. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar yaklaşık 40 dakika yolculuk süresi. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Tren Garı'ndan NATO yolu girişine kadar, İstasyon Caddesi Elvan Kent Sapağı'ndan Etimesgut Banlio İstasyonu'na kadar yoğun, Dikmen Caddesi'nde Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar, aksi yönde de Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar Dikmen Caddesi'nde yoğunluk var. Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar yoğun görünüyor. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Turgut Özal Bulvarı Konya Sapağı'ndan Aski Genel Müdürlüğü'ne kadar yoğunluk var. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 20 dakika. İncek Bulvarı TET Koleji Sapağı'ndan Ahlatlı Bel Kavşağı'na kadar yaklaşık 15 dakikada gidiliyor. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Tren Garı'ndan NATO yolu girişine kadar 20 dakikada kat ediliyor güzergah. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar 15 dakika yolculuk süresi. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evlerine kadar Ayaş yolunda Optimum'dan Ayaş Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor. Eskişehir yolunda da Mesa Kavşağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na kadar 10 dakika yolculuk süresi sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Fotomaç gazetesinden paylaşalım haberler. Bernardo Silva şampiyonluk hediyesi başlığı var. Galatasaray Kulübü Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Cimbom dünyayı sallayacak bomba bir transferin peşinde. Bernardo Silva aslanın Manchester City'den ayrılacak olan 31 yaşındaki 10 numaraya yıllığı tam 15 milyon avrodan 3 senelik teklif sunduğu belirtildi. Dünyaca ünlü yıldızla temaslar sürüyor. Bir diğer transfer haberinde Romelu Lukaku başlığı var. Fener'e gol makinesi başlığı altında paylaşılmış sarı lacivert renklerde puntoyla haber. Tutto Mercato, elit bir forvet almak isteyen Fenerbahçe'nin gözünü Napoli'den ayrılması gündemde olan Romelu Lukaku'ya diktiğini duyurdu. Sarı lacivertli kulüp yönetimi 32 yaşındaki gol makinesiyle görüşme yaptı. 1.91 boyundaki Belçikalı yıldızı Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istemesi işleri hızlandırmış durumda deniyor haberde. Kartal'dan Drongelen teklifi. Beşiktaş, Samsun Spor'un stoperi Rick von Drongelen için harekete geçti. Siyah beyazlı kulüp 27 yaşındaki Hollandalı savunmacı için Karadeniz ekibine teklif sundu. Beşiktaş ATV'de Turkuaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün ilk yarı final heyecanı yaşanacak. Beşiktaş Konya Spor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışından kopan Kartal'ın tek hedefi kupa. Konya Spor'da iddialı. Heyecan kasırgası yaşanacak bu maç 20.30'da ATV ekranlarında olacak. Kazanan finale çıkacak. Evet, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak sevgili dinleyenler. Gözler Aziz Yıldırım'da. Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde yeniden aday olması bekleniyor. Yıldırım bu hafta adaylığını açıklayabilir bilgisi verilmiş haberde sevgili dinleyenler. Fırtınanın Kabral aşkı. Trabzonspor geçen sezon Benfica'ya kaptırdığı sağ bek Kabral için yeniden devrede. 23 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanatta da görev yapabiliyor deniyor haberin detayında.
Jacob Miners listede. İtalya'da yayın yapan Tutto Jue'nin haberine göre Galatasaray Juventus forması giyen Hollandalı orta saha Jacob Miners için tam 35 milyon avroyu gözden çıkardı bilgisi verilmiş. Evet, bu haberle Fotomaç gazetesinden başlıklarla basında gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkıyla saat başı haberlerimize bağlanacağız. Ardından programımızın ikinci bölümünde yine gazetelerden başlıklarla radyolarınızda olacağız efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzeyi ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, batısında 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Batısındaysa kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. İstanbul'da sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni almasını sağladıkları belirlenen 31 şüpheli yakalandı. İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral İstanbul'a geldi. Bükreş'ten Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gelen Oral, İstanbul Havalimanı VIP terminali girişinde aktivist arkadaşları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Basın açıklamasında konuşan Oral, tüm aktivist arkadaşlarına teşekkür ederek özellikle Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın büyük bir kahraman olduğunu söyledi. Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'la Konyaspor bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Bandercik çok zor, kolay değil. Biz hep kalırız, hep karlada çalışırız, hep sürmüyoruz. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın. Ya alın geldik. Her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
4: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Deniz Gökyar eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz bu saat diliminde. Akşam Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinden haberler paylaşacağız ve tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Hiç vakit kaybetmeden paylaşalım. Bugün 5 Mayıs 2025, tarihte bugün 1260'ta Kubilay Han Moğol İmparatoru oldu. 1494'te Kristof Kolomb, Jamaika adasına ayak bastı ve adaya Santiago adını verdi. Karaya çıktığı koyu ise San Gloria olarak adlandırdı. 1762'de Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren Sankt Petersburg Antlaşması imzaladılar. 1821'de Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte, ikinci sürgün yeri olan Güney Atlantik Okyanusu'ndaki St. Helena Adası'nda yaşamını yitirdi. 1835'te kıta Avrupası'nın ilk demir yolu hattı Belçika'da açıldı. 1862'de Meksika ordusu, 3. Napolyon komutasındaki Fransız ordularını Pueblo'da mağlup etti. Bugün Meksika'da Pueblo Muharebesi günü olarak kutlanıyor. 1916'da Amerikan deniz piyadeleri Dominik Cumhuriyeti'ni işgal etti. 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nde İtalyan asıllı Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti soygun ve cinayet suçlamalarıyla tutuklandı. 7 yıl mahkumiyet sonrasında 1927'de idam edildiler. Ancak suçlulukları konusunda derin şüpheler olduğu için bu dava Amerikan adalet sisteminin ayıbı olarak tarihe geçen davalarından biri oldu. 1925'te Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı. 1925'te Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manukyan idam edildi. 1936'da İtalyan birlikleri bugünkü Etiyopya olan Addis Ababa'yı işgal etti. 1947'de Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç bir araya gelerek Avrupa Konseyi'ni kurdu. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne Ağustos 1949'da katıldı. 1953'te deneme ve eleştiri yazarı çevirmen Orhan Buruyan vefat etti. 1954'te Paraguay'da askeri darbe gerçekleşti. 1955'te Batı Almanya tam egemenlik hakkına kavuştu. 1955'te Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Türk Kadınlar Birliği Nene Hatun'u yılın annesi seçti. Anneler Günü'ne ilişkin ilk resmi öneri 1872'de Amerikalı Julia Howe'dan gelmişti. 1960'da Sovyetler Birliği bir süredir kayıp olan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait casus uçağı U-2'yi düşürdüğünü açıkladı. Soğuk Savaş'ı şiddetlendiren bu olaya U-2 krizi adı verildi. 1961'de Alan Shepard, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu. 1968'de Fransa'da Vietnam Savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri karşıtı gösterilerde 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde 30 bin öğrenci barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı. Sorbonne Üniversitesi kapatıldı. 1973'te şair arkadaş Zekai Özger vefat etti. 1980'de Konstantin Karamanlis Yunanistan Devlet Başkanı seçildi. 1982'de Türk diplomat ve Türkiye'nin Boston Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz, Ermeni örgütü Asala tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 1994'te Naim Süleymanoğlu, Çekya'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. 2000'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi. 2005'te İngiltere'de yapılan genel seçimleri Tony Blair'in başında olduğu İşçi Partisi 3. kez kazandı. 2006'da yönetmen Atıf Yılmaz Batı Bek'i vefat etti. 2007'de Kamerun'un Douala kentindeki Douala Uluslararası Havalimanı'ndan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalanan Kenya Hava Yolları'na ait
yolcu uçağı düştü, 115 kişi yaşamını yitirdi. 2013'te milli güreşçi Hayri Sezgin, 2016'da soprano, ressam, manken ve oyuncu Romalı Perihan, 2019'da polisiye roman yazarı Celil Oker ve 2021'de roman ve oyun yazarı, şair ve dergi editörü Emine Işınsu vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık. Akşam gazetesinden haberler var sırada. Manşetinde gazetenin "Turuncu valizin sırrı ne?" sorusu var. Bugün akşam gazetesinde döviz bürosu sahibi genel merkeze para götürdüğünü söyledi diye ifade vermişti. Böceğin o dövizcideki valizli görüntüleri ortaya çıktı. Eski ve yeni eşinin ne iş yaptığını bilmiyorduk. Geçimini babası sağlıyordu dediği Gökhan Böceğin, Ali Yılmaz'a ait döviz bürosundan turuncu bir valizle ayrılırken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Dövizci Yılmaz, dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş ve Gökhan, babasının siyasi işleri nedeniyle çok defalar Ankara ve İstanbul'a para götürdüğünü söyledi demişti. Adaylık için para verdiğini duydum altı başlık Gökhan Böceğin tutuklanan eşi Zuhal Böcek ifadesinde kayınpederi için iki dönemde de para vererek aday olduğunu duydum dedi. 17 milyonluk rüşvet CHP'li Eşme Belediye Başkanı'nın şoföründen çıktı. 7. sayfada veriliyor her iki haberin de detayı akşam gazetesinde sevgili dinleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bize daha çok ihtiyacı var sözleri var bir başlıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir dedi. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacak. Avrupa yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için fırsat görecekler ya da dışlayıcı söylemler Avrupa'nın geleceğini karartacak diyor açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bayram tatili 9 gün genç çiftçilere müjde alt başlığı da var haberde. Bayram öncesi 1,5 gün idari izin sayılacak, tatil 9 gün olacak. Evlilik kredisinde ödeme dönemi içinde ikinci çocuk olursa kalan taksitler silinecek açıklaması yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgili dinleyenler. İpek Yolu Rallisi'nde Beştepe molası 1,5 ay sürecek. İpek Yolu Rallisi katılımcıları Ankara durağında Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan hatıra fotoğrafının ardından 12 araçlı konvoyu el sallayarak uğurladı. Tarihi Ani Köprüsü'ne ortak harları Ankara durağında

Erdoğan'la bir araya geldi. 18 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temasla Türkiye-Ermenistan sınırındaki tarihi Ani Köprüsü'nün birlikte onarılması için mutabakat imzalandı. Paşinyan'ın rozetinde Karabağ'ın yer almadığı güncel Ermenistan haritası dikkat çekti. Hürmüz'de sıcak temas, İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisini iki füzeyle vurduklarını duyurdu ancak Amerika Birleşik Devletleri yalanladı. Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerika Birleşik Devletleri donanmasının eşlik edeceğini duyurmasının ardından İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu duyurdu. İranlı bir yetkili, tüm senaryoları hazırız, ilk atışlar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri gemilerine geçit vermeyeceğiz, dedi. CENTCOM'sa, hiçbir gemimiz vurulmadı. İki ticaret gemimiz de boğazdan geçti, açıklamasını yaptı. Rotasını tekrar Gazze'ye çevirdi. Sumut filosu İsrail zorbalığına rağmen Türkiye'den yola çıkıyor. İsrail'in Girit'te Yunanistan'la birlikte engellediği filo 15 gemi ve 200 aktivistle Marmaris'ten Gazze'ye hareket edecek. İtalya'dan yola çıkan gemiler Yunanistan yakınlarında bir kez daha ablukaya alındı sevgili dinleyenler. Eylem Tok'tan pişmanlık mektubu Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan oğluyla kaçtığı Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan yazar Eylem Tok'tan pişmanlık ifadeleri. O gece aklımdan çok içgüdümle hareket ettim. Bunun yükünü yüreğimde taşıyorum. Acı'nın ailesiyle sulh anlaşması yaparak helalleştik, diyor açıklamasında. Eylem Tok ve oğlu 18 Haziran 2024 kaçtıkları Amerika

Sevgili dinleyenler, akşam gazetesinden haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nden Kıbrıs vurulursa tatbikatı başlığı var. Ulumlar ısrarcı oldu. Avrupa Birliği, NATO üyesi olmayan bir Avrupa Birliği ada ülkesine saldırı senaryolu tatbikat kararı aldı. Aile boyu iğrençlik öldürdü Gaziantep'te. İki amcası ve iki ağabeyi tarafından cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Köpekler barınağa taşınıyor. Vali Davut Gül İstanbul'da sokak köpeklerinin %46'sının toplandığını açıkladı. Dışarıda sahipsiz hayvan kalmayacak dedi Vali Gül açıklamasında. Enflasyon savaşla yükseldi. TÜFE Nisan'da aylık %4,18, yıllık %32,37 arttı. Kira artış oranı %32,43 olurken emekliler %14,64 zammı garantiledi. AK Partili'nin madenine çevre cezası, Giresun'da dereye atık su deşarj eden Alagözlü madenciliğe kısmi kapatma ve 2,5 milyon liralık para cezası verildi. Şirketin sahibi AK Partili vekil bilgisi veriliyor, paylaşılıyor haberde. Sevgili dinleyenler, logonun üstünde sigara kimlikle satılacak başlığı var. Bugün akşam gazetesinde Türkiye kişi başı 17 adetle en çok sigara tüketilen ikinci ülke oldu. İlk deneme yaşı 12'nin altına düştü. Bakanlık kimlikle sigara satışı üzerinde çalışıyor. Mayıs karı yolları kapattı. Havadaki yüksek basıncın sıkışmasıyla oluşan omega blokajı nedeniyle yurtta sıcaklıklar aniden düştü. Aynı gün kar yağışıyla sel, fırtına, hortum, heyelanlar meydana geldi. Çok sayıda şehirde yollar kapandı. Soğuk ve yağışlı hava yarından itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklıklar artacak bilgisi de veriliyor meteorolojik haberde sevgili dinleyenler. Akşam gazetesinden haberleri aktardık. Bir şarkı arası vereceğiz. Ardından Cumhuriyet gazetesinden başlıklarla sizlerle birlikte olacağız efendim.

sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda Cumhuriyet Gazetesi'nden başlıklar aktaracağız. Savunma bitti, hücum zamanı başlığı yer buluyor gazetenin manşetinde. Bugün CHP 81 ilde sahaya indi. Genel Başkan Özgür Özel bu işin sonu iktidar dedi. CHP dün parti yönetiminden örgüt üyelerine kadar 81 il 973 ilçede tam kadro saha çalışmalarına başladı. Dün partisinin Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde yürütme kurulu toplantısına başkanlık eden CHP lideri Özgür Özel, mücadelede vitesi yükseltiyoruz. İktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için hücuma geçiyoruz dedi. Seçim gününe kadar yoğun bir tempoyla çalışacaklarını vurgulayan Özel, arkadaşlarımız sahaya çıkıyorlar ve ıslak imzalı tutanakları almadan geri dönmeyecekler ifadelerini kullandı. CHP'nin şimdiden belirlediği 106 bin sandık görevlisinin de bu çalışmalara katılacağını söyleyen CHP lideri, herkes kendi sandığındaki kişiye ulaşacak dedi. Başta CHP'nin politika kurulu üyeleri olmak üzere tüm milletvekilleri ve partililer saha çalışmalarını başlattı. Esnaf gün geçtikçe eriyoruz derken adalet ve geçim sıkıntısı ön plana çıktı diyor sevgili dinleyenler. Örgüt varsa lideri neden tutuksuz? Alt başlık Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası Silivri'de dün devam etti. İddianameyi eleştiren avukatlar, kamuoyunu ikna etmek için örgüt kurulmuş gibi davranılmış. Ortada bir örgüt varsa lideri neden tutuksuz yargılanıyor diye sordu. Batuhan Selim'in kalemiyle haber 5. sayfada veriliyor Cumhuriyet gazetesinde. Mizansen kızdırdı. Bir diğer başlık İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 9. hafta olaylı başladı. Heyet salonu terk etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bir avukat, 400 yılla yargılanan Adem Soytekin'e söz vermeniz, sonra tahliye etmeniz mizansen gibi geliyor dedi. Mahkeme başkanı salondan çıkarırım tepkisini gösterdi. Bir diğer avukat, FETÖ bile 2 haftada bir tahliye talebi alıyordu dedi. Mahkeme başkanı duruşmayı terk etti. Orta vadeli program hedefi çöp oldu başlığı da var. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre tüketici fiyatları Nisan'da aylık bazda %4,18 arttı. Yıllık enflasyon %32,37 seviyesine yükseldi. 4 aylık fiyat artışı %14,64 olarak kaydedildi. İktidarın orta vadeli programındaki %16'lık enflasyon hedefi hayal olduğu deniyor haberde. Barolar isyan etti. Baro başkanları avukatlara yönelik artan şiddete karşı Güven Park'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Hatice Koca Efe ve Zekeriya Polat cinayetlerini anımsatan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz dedi. Tır parkı için denize dolgu, uzmanların uyarılarına karşın Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile sahilleri doldurarak çevre katliamı yapan projeler bitmiyor. Hopa'da 238 bin metrekarelik alan için 1 milyon 586 bin ton dolgu malzeme kullanılacak. Alan tır parkı ve garaj olarak değerlendirilecek diyor haberinde Şeyda Öztürk. Grev kırıcılığına durdurma. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel İtalyan lisesinde grevdeki öğretmenlerin yerine kısmi zamanlı öğretmen görevlendirmesi kararı yargıdan döndü. Mahkeme, anayasal grev hakkının engellendiğine dikkat çekerek yürütmeyi durdurma kararı verdi. İran duyurdu, Amerika Birleşik Devletleri yalanladı. Washington, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri çıkarmak için operasyon başlatacağını açıkladı. Tahran, yaklaşacak unsurların hedef alınacağını duyurdu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş gemisini 2 füzeyle vurduğunu öne sürdü. Washington iddiaları reddetti. Doğum izni kaosla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 24 haftalık doğum izni uzatımı için doğum yapan annelerin çalıştıkları kurumlara dilekçeyle başvurmasını istedi. Yurttaşlar kurum haberimiz yok diyor. Bir yasa çıkartıyorsunuz, ne genelge var ne açıklayıcı doğru bilgi dedi sevgili dinleyenler.
Halkbank'a yakın takip. Halkbank davası ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile imzalanan koşturmanın ertelenmesi antlaşmasıyla verilen 90 günlük sürenin bir ayı geride kaldı. ABD'li denetçilerin uluslararası işlemleri izlemesi kayyım tartışmalarını beraberinde getirdi. Son bir haber paylaşalım. 33 yıl sonra adı parka verildi. 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta 14 yaşındaki kardeşi Menekşe Kaya ile birlikte katledilen 12 yaşındaki Koray Kaya'nın adı Ankara Keçiören'de bir parka verildi. Anne Hüsnü Kaya, 33 yıldır yangının içindeyiz dedi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle Cumhuriyet gazetesini noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim, ardından son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda son gazetemiz Hürriyet'ten paylaşıyoruz haberler. Bugün manşetinde gazetenin Trump'a giden ilginç mesaj şeklinde başlık var. İran'dan Trump'a 4 gün önce bir mesaj gitti. İran mesajında nükleer kapasitemizi toprağa gömdünüz. Artık bunu konuşmayalım dedi. Trump reddetti ama İran ısrarcı. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda ikna olursa savaşın kaderi değişebilir deniyor alt başlıkta. Detay ise şöyle: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler arka planda yürütülüyor. Bu görüşmelerde İran 4 gün önce bir teklifte bulundu. Nükleer dosyanın ayrı tutulmasını istedi. İran'ın gerekçesi Amerika Birleşik Devletleri bombardımanında nükleer kapasitenin yok edilmesi, enkazın altında kalması. İran, bizim bile erişemeyeceğimiz bir yere gömdünüz dedi. İran artık bu konunun gündemden düşmesi gerektiğini söyledi. Trump teklifi reddetti. Bu kez İran 14 maddelik yeni bir teklif sundu. Bu teklifte özetle önce Hürmüz krizini bitirelim, sonra büyük pazarlığı yaparız dedi. Nükleerin müzakerelerin dışında tutulması teklifi bu pakette de yer aldı. İran nükleer konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna edebilirse savaşın kaderi değişebilir. Sevgili dinleyenler, Hande Fırat'ın kalemiyle 12. sayfada veriliyor detaylar. İran füze attı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'den geçecek gemilere yardıma başlarken İran ticari gemileri Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze attı. İran Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan Amerikan donanmasına ait bir geminin Kask Limanı yakınlarında iki füzeyle vurulduğunu iddia etti. Trump, İran'ın ticari gemilere ve Amerika Birleşik Devletleri askerleri gemilerine füze attığını, İran'a ait 7 küçük teknenin imha edildiğini açıkladı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de hem drone hem de füzeyle saldırıları tekrar başladı. İran'ın saldırılarının hedefi olan ülkede okullar tatil edildi. Müzakerelerin tıkanmasından sıkılan Trump'ın aksiyon istediği, beklemek yerine baskı ve anlaşma istediği öne sürüldü sevgili dinleyenlerimiz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin kıymetini bilmeli. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, Türkiye'nin kıymetini bilmeli başlığı altında paylaşılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları. Sevgili dinleyenler, mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir, kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenebilecek bir ülke değiliz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir dedi. Kurban Bayramı tatil 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, memurların 25 Mayıs pazartesi ertesi gün idari izinli sayılacaklarını duyurdu. Nisan'da enflasyon %4,18. Enflasyon Nisan'da aylık %4,18, yıllık bazda ise %32,37 oldu. Mayıs'ta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi açıklamasında. Süper hücre iki şehre vurdu. Gaziantep ve Şanlıurfa'da önceki gün etkili olan süper hücre ağır hasar verdi. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtınada balkonlar çöktü, çatılar uçtu, dış cephe kaplamaları rüzgarla savruldu, elektrik direkleri devrildi, bazı mahallelere su bastı. Şanlıurfa'da bir kişi öldü, iki şehirde toplam 63 kişi yaralandı.
arılar saldırdı, 1000 koyun öldü. Iğdır'da yaylaya götürülmek üzere yola çıkarılan 4000 koyuna arılar saldırdı. Arazide bakılan 200 kovandan çıkan arılardan panik halinde kaçan koyunlar eğimli alana yuvarlandı. Birbirlerini ezen koyunlardan 1000 tanesi öldü. Sürü sahibiyle 4 çoban arı sokması sonucu hastanelik oldu. Tepki olabilir, soruşturma gereksiz başlığı var bugün Ahmet Hakan'ın yazısında. Boş'un Anneler Günü reklam filminde bir kadın bir köpeğin de annesi olabilir mesajı verilince ortalık karıştı. Reklama tepkiler çığ gibi büyüdü. Boş reklamı çekmek zorunda kaldı. Her şey doğasına uygun biçimde ilerledi. Soruşturma açılmasına falan hiç gerek yoktu ki, diyor değerlendirmesinde Ahmet Hakan. Devlet doğurganlıktaki düşüşü beka sorunu olarak değerlendiriyor. Reklam beka sorununun derinleşmesine katkı olarak yorumlandı sevgili dinleyenler. Türkiye için kural esnedi. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki liderler toplantısı için Türkiye protokol ayrıcalığı tanındı. Davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya katılmama kararı aldı. Sadece liderlere açık olan bu toplantıya normalde başka yetkili katılamıyor. Türkiye'nin toplantıda temsil edilmesine büyük önem veren Avrupa Birliği ve Ermenistan bu kuralı esnetti. Böylece toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz katıldı. Yılmaz'ı zirvenin yapıldığı Karen Demircian spor salonunda gelişinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan kapıda karşıladı. Yılmaz ve Paşinyan tokalaşarak sohbet etti bilgisi de paylaşılmış haberde sevgili dinleyenler. Kanserle savaşta 1 dakika iğnesi 14 kanser türünün tedavisi için geliştirilen immünoterapi iğnelerinin kullanımı İngiltere'deki hastanelerde başladı. Yeni yöntemde akciğerden meme kanserine birçok tür için hastalara 1 dakikalık immünoterapi enjeksiyonu uygulanıyor. 3 haftada bir yapılan iğne sayesinde saatler süren damar içi takviyeye gerek kalmıyor. İlaç bağışıklık sisteminin kanserli hücreyi tanıyıp yok etmesini hedefliyor sevgili dinleyenlerimiz. Son sayfada veriliyor Hürriyet gazetesinde bu haberin detayları. Son haberi paylaşalım. Hürriyet gazetesinden Fenerbahçe'nin formülü kimde sorusuyla yer buluyor spor haberi. Futbol gündeminde yine Fenerbahçe ve yeni başkanlık seçimi var. Şansal Büyüka, Mehmet Arslan, Ufuk Kağan Karacan başkan adayları ve onları bekleyen sorunları masaya yatırdı. Haziran başındaki kongrede yarışa girmeyeceğini ilan eden Başkan Saadettin Sarı'nın yeni yönetimi beklemeden Tedesco ile yolları ayırması doğru muydu? Camianın dinamikleri şu an başkan adayları arasında gösterilen hangi ismi işaret ediyor? Yeni ve denenmiş bir başkan mı, tecrübeli bir isim mi doğru tercih olur? Göreve gelecek teknik direktör yerli mi, yabancı mı olmalı soruları var. Evet. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi, Barış Göktürk aday sevgili dinleyenler. Değerlendirmeler spor sayfasında veriliyor Hürriyet gazetesinde. Evet, spor haberi ve Hürriyet gazetesi ile birlikte basında gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin de sizlerle birlikte olacağız. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek ben mikrofondan Uşan Karadeniz ve teknik yönetmenlerimiz Cenk Balat ve Deniz Gökyar güzel bir gün diliyoruz efendim. Esen kalın.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 10.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle iş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli, Samsun ve Antalya'da düzenlenen Change araç operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak Change işlemi yapıldığı, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Operasyonda motor ve şasi numaraları değiştirildiği tespit edilen 28 araç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi güne %0,22 artışla 14.401,72 puandan başladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi. Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer ve enerji geçiş güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ateşkesin ihlal edilmesiyle birlikte tehlikeye atıldığını, ancak mevcut durumun Washington için sürdürülemez olduğunu belirtti. Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, mevcut durumun sürdürülebilmesinin Amerika Birleşik Devletleri için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz. Oysa ki biz henüz başlamadık bile ifadelerini kullandı. Ve spor, Beşiktaş Giyin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında bugün Ali Ağa Petkim Spor'u konuk edecek. Beşiktaş Giyin Spor Kompleksinde oynanacak karşılaşma saat 18'de başlayacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ile 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak. Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Finike'de 20 derece, Mersin Anamur ve Muğla Bodrum'da 19, Muğla Datça, Antalya Kaş, Hatay İskenderun, Mersin Yenişehir ve Aydın Kuşadası'nda 18, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Dikili'de 17 derece, Çanakkale Eziğine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 15, Çanakkale ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 14, Artvin Hopa, Rize, Giresun ve Samsun Atakum bölgede 13 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Ordu Altınordu, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Sinop, Van Tuşba Liman, Van Gevaş Akdamar Feneri ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 12, Düzce Akçakoca ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 11, Bitlis Tatvan Liman, Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu İnebolu ve Kastamonu Cidegül Kuzey Mendirek Feneri'nde 10 ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 9 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliği. Sera gazlarını atmosfere her geçen saniye daha fazla salarak gezegenimizin iklimini ve denizlerini felakete sürüklüyoruz. Akdeniz'in akciğerleri olan deniz çayırları ısıdan en çok etkilenen türlerin başında geliyor. En önemli ekonomik kaynaklarımızdan birisi olan hamsi, ısıya bağlı olarak göç yollarını değiştiren türler arasında. Doğanın egemen gücü değil, gezegenimizin sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamalı, ona verdiğimiz hasarı hep birlikte hızla onarmalıyız.

seni övmüş beylerden gaziler, gören yiğit yüreğinden sızılar.

0: saat 11.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzeyi ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bugün Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam ve gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezi 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımıza hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleri ile iş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli Samsun ve Antalya'da düzenlenen Change araç operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak Change işlemi yapıldığı, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Operasyonda motor ve şasi numaraları değiştirildiği tespit edilen 28 araç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi güne %0,22 artışla 14.401,72 puandan başladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi. Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer ve enerji geçiş güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ateşkesin ihlal edilmesiyle birlikte tehlikeye atıldığını, ancak mevcut durumun Washington için sürdürülemez olduğunu belirtti. Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, mevcut durumun sürdürülebilmesinin Amerika Birleşik Devletleri için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz. Oysa ki biz henüz başlamadık bile ifadelerini kullandı. Ve spor, Beşiktaş Yeğin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında bugün Ali Ağa Petkim Spor'u konuk edecek. Beşiktaş Yeğin Spor Kompleksinde oynanacak karşılaşma saat 18'de başlayacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina parça bulutlu 22, Belgrad parça bulutlu 25, Berlin sağanak yağışlı 20, Helsinki çok bulutlu 3, Kiev parça bulutlu 25, Kopenhag çok bulutlu 11, Londra yağmurlu 15, Madrid sağanak yağışlı 21, Moskova sağanak yağışlı 25, Paris sağanak yağışlı 15, Priştine parça bulutlu 24, Roma sağanak yağışlı 19, Saraybosna parça bulutlu 18, Sofya parça bulutlu 20, Tiran parça bulutlu 23, Varşova çok bulutlu 25, Viyana çok bulutlu 26 ve Zürih çok bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 19 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana parça bulutlu 20, Bağdat parça bulutlu 31, Bakü hafif sağanak yağışlı 22, Bişkek parça bulutlu 22, Duşanbe parça bulutlu 27, Kabil çok bulutlu 23, Kerkük parça bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 39, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 40, Şam parça bulutlu 20, Tahran çok bulutlu 31, Taşkent parça bulutlu 27, Tiflis sağanak yağışlı 18 ve Tokyo çok bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 22 derece, Kahire parça bulutlu 25, Melbourne çok bulutlu 22, Montreal çok bulutlu 13, New York çok bulutlu 14, Sydney çok bulutlu 22 ve Washington çok bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 20 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 21, Gümülcine parça bulutlu 17, Kırcaali parça bulutlu 21, Köln sağanak yağışlı 16, Komrat parça bulutlu 19, Köstence parça bulutlu 15, Münih sağanak yağışlı 21, Podgorica çok bulutlu 24, Selanik parça bulutlu 20, Şumlu parça bulutlu 18, Taraklia parça bulutlu 20, Balkaneş parça bulutlu 20, Zenitsa mevsim sağanak yağışlı 23, Zenitsa parça bulutlu 23, Gazimagosa mevsim sağanak yağışlı 20, Girne mevsim sağanak yağışlı 19, Lefkoşa mevsim sağanak yağışlı 21 ve Güzelyurt mevsim sağanak yağışlı 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saati metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Sakarya Hendek Yeni Yayla Köyü'nde 70 kilogram, Kocaeli Kandıra'da 59, Adana Yumurtalık'ta 46, Zonguldak Alaplı'da 43, Adıyaman Çelikan Yeşiltepe Köyü, Kahramanmaraş Andırın ve Düzce Akçakurca'da 40 kilogram, Hatay Dört Yol'da 37, Osmaniye Kadirli'de 36, Amasya Taşova Boraboy Orman Sahası'nda 31, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda 30 kilogram, Mersin Toroslar Kızılbağ ve Gaziantep İslahiye'de 29, Kütahya Dumlupınar'da 27, Kilis Mısırcık Köyü ve Bolu Mudurnu Abant Gölü'nde 26 kilogram, Konya Halkalı Pınar, İbriz ve Aksaray Hasan Dağı'nda 25, İstanbul Şile İsa Köy ve Siirt Pervari Sarı Yaprak Köyü'nde 22, Bursa İznik Radar Sahası ve Samsun Asarcık'ta 21 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarışı çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum, tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, suyu kirletmeden tasarruflu kullanın, daha çok su tasarrufu sağlansın ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzeyi ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.

Sayın İl... Bu say... Hava hava yağmurlu. Lenmiyor. Yer hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüklüğü 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Karadeniz'de Sinop'la İğneada, Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 derece sıcak, 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu, batısı çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında, öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar, doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında. Öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, batısında 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında, öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Batısındaysa kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çanakkale ve Samsun'da, 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün güncel kadın yapılanması ve öğrenci evleri yapılanmasına yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 15'i yurt dışında olduğu tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul merkezli Beşil'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 63 şüpheli yakalandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Bu arada önceki tarihlerde yapılan operasyonlar kapsamında söz konusu örgütün elebaşı dahil 38 şüpheli tutuklanmıştı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak ve Bartın'da kurağıyla 262 daimi işçi alımı yapacak. Kurumun resmi gazetede yayımlanan ilanına göre başvurular Zonguldak ve Bartın iş kurumları tarafından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim şartları aranacak. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde 7 hantavirüs vakasının tespit edildiğini, dün hantavirüsten etkilenen 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında mevcut bilgilere dayanarak Dünya Sağlık Örgütü'nün bu virüsün küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirdiğini, örgütün durumu izlemeye devam edeceğini açıkladı. Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyaların karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor. Vinspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam sahasında Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumunda saat 20.30'da oynanacak müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ile 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak, Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Ahmet Turan Şan'ın sesinden dinleyeceğimiz Mukim Tahir'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Gele gele geldik bir kara taşa, yazılanlar gelir sağ olan taşa. Bizi hasret koyan kavim kardeşe, bir ayrılık, bir

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Elvan Erbaşı'ndan dinleyeceğimiz Veli Aydın'la Veli Göncü'den anılan bir türkü var. Bu türküyü Melih Duygulu Şanlıurfa Kısas Köyü'nden derlemiş. Bugün yasta gördüm zülfü siyahı, gülmedi sultanım bilmem ne hal, halım arz ederim dinle ahvali.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Tuğrul Şan'dan dinleyeceğimiz Bedirhan Kırmızı'ndan alınan bir türkü alıyor. Bu türküyü Ahmet Yamacı repertuara kazandırmış. Al yeşil dökün anneler mezar taşıma, gelen ağlar, giden ağlar bu genç yaşıma. Bu ne felaketti geldi başıma, rahmetmiyor zalim felek kan.

Türkülerin Dilinden programımız Serpil Kaya'dan dinleyeceğimiz Hamza Şenses'ten alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT repertuara kazandırmış. Mendil bağladım yandan, seni severim candan. İki yerden yar olmaz. Ya ondan geç ya ben.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Gürkan Özpeker'den dinleyeceğimiz Ahmet Yılmaz Taş'la Bedirhan Kırmızı'dan alınan bir türkü var. Bu türküyü Yavuz Tapucu repertuara kazandırmış. Hayatları değer mi? Bu gelen yer değil mi? Sakıplardan üç güzel, biri Eşref değil mi?

Türkülerin dilinden programımız Grup Mecaz'dan dinleyeceğimiz Beste Bir Türkü ile devam ediyor. Bu türkünün söz ve müziği Mehmet Ataç'a ait. Mektubu gelmez yarim, ah çektim derin derin. Allah aşkına olsun, yarini bana ver.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Şanlıurfa türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Fatma Topçu'dan dinleyeceğimiz Bedirhan Kırmızı'dan alınan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Selahattin Erorhan repertuara kazandırmış. Kaleliyem kaleli, garip gönlüm yareli, dermansız derde düştüm, sana gönül vereli. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale ve Samsun'da 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün güncel kadın yapılanması ve öğrenci evleri yapılanmasına yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 15'i yurt dışında olduğu tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul merkezli Beşil'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 63 şüpheli yakalandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Bu arada önceki tarihlerde yapılan operasyonlar kapsamında söz konusu örgütün elebaşı dahil 38 şüpheli tutuklanmıştı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak ve Bartın'da kurağıyla 262 daimi işçi alımı yapacak. Kurumun resmi gazetede yayınlanan ilanına göre başvurular Zonguldak ve Bartın iş kurumları tarafından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayınlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim şartları aranacak. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde 7 hantavirüs vakasının tespit edildiğini, dün hantavirüsten etkilenen 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında mevcut bilgilere dayanarak Dünya Sağlık Örgütü'nün bu virüsün küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirdiğini, örgütün durumu izlemeye devam edeceğini açıkladı. Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyaların karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor. Minspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam sahasında Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
1: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancar işi çok zor, kolay değil.
3: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina parça bulutlu 22, Belgrad parça bulutlu 25, Berlin sağanak yağışlı 20, Helsinki çok bulutlu 3, Kiev parça bulutlu 25, Kopenhag çok bulutlu 11, Londra yağmurlu 15, Madrid sağanak yağışlı 21, Moskova sağanak yağışlı 25, Paris sağanak yağışlı 15, Priştine parça bulutlu 24, Roma sağanak yağışlı 19, Saraybosna parça bulutlu 18, Sofya parça bulutlu 20, Tiran parça bulutlu 23, Varşova çok bulutlu 25, Viyana çok bulutlu 26 ve Zürih çok bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 19 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana parça bulutlu 20, Bağdat parça bulutlu 31, Bakü hafif sağanak yağışlı 22, Bişkek parça bulutlu 22, Duşanbe parça bulutlu 27, Kabil çok bulutlu 23, Kerkük parça bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 39, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 40, Şam parça bulutlu 20, Tahran çok bulutlu 31, Taşkent parça bulutlu 27, Tiflis sağanak yağışlı 18 ve Tokyo çok bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 22 derece, Kahire parça bulutlu 25, Melbourne çok bulutlu 22, Montreal çok bulutlu 13, New York çok bulutlu 14, Sydney çok bulutlu 22 ve Washington çok bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 20 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 21, Gümülcine parça bulutlu 17, Kırcaali parça bulutlu 21, Köln sağanak yağışlı 16, Komrat parça bulutlu 19, Köstence parça bulutlu 15, Münih sağanak yağışlı 21, Podgorica çok bulutlu 24, Selanik parça bulutlu 20, Şumlu parça bulutlu 18, Taraklia parça bulutlu 20, Balkaneş parça bulutlu 20, Zenitsa parça bulutlu 23, Gazimagosa mevsim sağanak yağışlı 20, Girne mevsim sağanak yağışlı 19, Lefkoşa mevsim sağanak yağışlı 21 ve Güzelyurt mevsim sağanak yağışlı 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke

Şahitlik ederken onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş, dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Asurluları tanıtmaya çalışacağız sizlere. Eski çağ halkı olan Asurlular, aslen Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Asur Şarkat Kalesi kenti ve çevresinde yaşayan bir Sami topluluğudur. Özellikle M.Ö. 2000 sonrası, Doğu-Batı arası küresel ticaretten faydalanarak gelişen Asurlular, topraklarını da genişletir. İlk çağda, Orta Doğu'nun en büyük imparatorluklarından biri haline gelir. Milattan önce 2. bin yılın başından itibaren özellikle Anadolu'da koloniler kurar ve Anadolu'ya yazıyı taşırlar. Asur ülkesi önceleri Babil'e, milattan önce 2. bin yılın büyük bölümü boyunca Mittanilere bağımlı kalsalar da milattan önce 14. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanıp Fırat'a kadar topraklarını genişletir. Daha sonra Mezopotamya'da Anadolu'nun güneydoğusunda zaman zaman da Suriye'nin kuzeyinde büyük güç kazanırlar. Milattan önce 1208'de 1. Tukulti-Ninurta'nın ölümünden sonra gerileme dönemine girerler. Milattan önce 11. yüzyılda 1. Tiglat-Pileser zamanında kısa sürede yeniden eski gücüne kavuştuysa da bunu izleyen dönemde hem Asur krallığı hem de düşmanları yarı göçebe Aramilerin akınlarıyla yıpranır. Milattan önce 9. yüzyılda Asur kralları ülkenin sınırlarını yeniden genişletmeye başlarlar. Milattan önce 8. yüzyılın ortasından milattan önce 7. yüzyılın sonuna kadar 3. Tiglat-Pileser, 2. Şarrumken, 2. Sargon ve Sinahherib gibi güçlü kralların önderliğinde Basra Körfezi'nden Mısır'a kadar uzanan toprakları egemenlikleri altında birleştirerek günümüzde yeni Asur İmparatorluğu olarak adlandırılan bir imparatorluk kurarlar. Son büyük Asur kralı Assurbanipal'dir. Aleyhinhalefi'nin bu son büyük Asur kralı Elam'ı ele geçirerek buranın halkını yok eder. Bu dönemde sanatta büyük bir gelişme kaydederler. Ancak hükümdarlığın son yılları ve Assurbanipal'in M.Ö. 627'deki ölümünü izleyen dönemin olayları karanlıkta kalır. İmparatorluğun çökmesiyle birlikte Asur halkı da tarihi kayıtlardan silinir. Son olarak Harran ve çevresinde yaşadıkları bilinmekle birlikte kayıtlarda yer almasa da eski imparatorluk topraklarında daha sonraki yüzyıllarda da yaşamlarını sürdürdükleri ve zamanla bölgenin diğer halkları içinde eriyip gittikleri tahmin edilir. Zalimlikleri ve savaştaki atılganlıklarıyla tanınan Asur orduları, milis askerlerinden kadrolu ve sürekli birlikler halinde teşkilatlanmıştır. Zapt edilen eyaletler asker sağlamak zorunda bırakılmış ve paralı asker kullanılmaz olmuştur. Asurlularda bütün sosyal sınıfların askerlik yaptığı bilinir. Bir kimsenin yerine bir başkasının askerlik yapmasına da izin verilirdi. 9. yüzyılda orduya piyadeden başka süvariler, 8. yüzyılda istihkam sınıfı eklenir. Savaş araçlarını büyük ustalıkla kullanmaları, süratle köprüler yapmaları ve kamplar kurmaları da Asurlulara has özellikler arasındadır. Fakat bunlara karşılık silahları oldukça ilkeldir.

Asur devletinin başkenti adını Asurluların büyük tanrısı Asur'dan alır. Bugünkü Kalat Şergat'ta yer alan başkent Dicle'nin sağ kıyısında kale gibi kurulur. Irmak bir dirsek yaparak şehri korumuştur. Başkent kıyı boyunca 4'er metrelik çıkmalı kulelerle güçlendirilen daire yayı şeklinde bir surla, 9. yüzyıla doğru da içeriden örülen ikinci bir duvarla tahkim edilir ve kuzeybatı köşede bir burçla desteklenir. Suru dıştan çevreleyen rampa ve uzun dehlizlere açılan kapılarla da şehre giriş engellenir. Şehrin kuzeydoğusunda Dicle'ye hakim bir yerde Tanrı Asur'a adanan büyük tapınak yükselir. Bu tapınak M.Ö. 7. yüzyılda Asurbanipal tarafından tamamlatılır ve birçok kattan meydana gelen kulesi 13. yüzyılda onarılır. Şehirdeki yapıların ortasında Iştar Tapınağı yer alır. Dikdörtgen biçimindeki tapınağın iç duvarları boyunca adak sıraları uzanır. Şehrin iç kısmında yan yana ve eş düzende iki tapınak vardır. Tapınakların önlerinde bir avlu yer alır. Ayin alayları şehrin yapıları arasından uzanan bir geçitle bu avluya ulaşır. Kuzeydeki Yalıyar'ın tepesinde yer alan iki saray arasında Anu ve Adat tapınakları yan yana yükselir. Bu tapınakların kuleleri de birkaç katlıdır. Güneyde iki büyük duvar arasında hükümdar ailelerine ve yüksek memurlara ait mezar taşları bulunur. Bunlardan birinin üzerinde Kral Şamşi-Adad V'in sonradan naip olan karısı Samramat'ın Semiramis'in adı yazılıdır. Burada ayrıca iki kral lahidi bulunur. Bunlardan biri Asur Nasirpal II'ye aittir. 4 metre uzunluğunda ve bazalttan oluşur. Kapaksız olan diğer lahit ise Asur Belkalar'ındır. 10. yüzyıldan sonra Asur'un yerine Kalaş ve Ninova başkent olur. 614'te Med kralı Keyaksar şehri ele geçirir. Fakat Asur, Ninova yakılıp yıkıldıktan sonra da Sasanilere kadar varlığını sürdürür. Ana çağ başlığında ele alınan Asur, M.Ö. 2100-1800 yıllarını kapsayan eski Asur çağında, Kral İllisuma önderliğinde müstakil bir devlet haline gelir. İllisuma'dan sonra İrisum ve İkunum, Asur devletinin bağımsızlığını sağlamlaştırarak imar ettirirler. Bunlardan sonra Asurlu 1. Sargon, devletin sınırlarını doğuya doğru iyice genişletip, Anadolu'yla ticareti geliştirir. Bu çağa ait tarihi bilgiler ancak kazılarda bulunan eserlerden öğrenilebilir. Orta Asur çağı ise Asur'un siyasi ve kültürel bakımdan hayli farklı ve uzun süren bir çağdır. Asur kralı Asur Uballit, eski Asur çağının sonlarında Hititlerle birlik olup Babil ve Mittani krallıklarının nüfuzu altında kalmış olan devletini kurtarır, Mittani krallığını ortadan kaldırır. Kendinden sonra hükümdar olan Ennil Narasiz, Adad Narasiz, 1. Salaman Nassar, 1. Tukulti-Ninurta zamanlarında Asur büyümeye, yükselmeye devam eder. Ancak bir müddet sonra durgunluk devresine girer. Bu devirde Babil'le sürekli mücadele halinde olan Asur, Babil'e vergi verecek duruma gelir. Ancak Aşur reisi 1. Tiglapileser, Asurluları tekrar büyük bir devlet haline getirir. Asurlular bu dönemde hukuk, kültür ve dil alanlarında Babil etkisinde kalır. Bu devrin en büyük özelliği, gelenek halinde yürürlükte olan hukuki esasların M.Ö. 1100 yıllarında bir hukuk kitabı halinde derlenmesidir. Son çağ olan Yeni Asur çağında devleti idare eden hükümdarlar, Orta Asur çağından süre gelen hanedanın soyuna mensupturlar. İmparatorluğun gelişmesinde büyük katkıları vardır. Bu devirde Asurlular sürekli savaşır ve toprak kazanırlar. Asurbanipal krallığındayken savaşlar devam etse de kültür alanında büyük gelişmeler yaşanır.
Kral Asurbanipal'in eski eserleri toplatarak meydana getirdiği kütüphane, birçok eserin günümüze kadar gelmesini sağlar. Ancak Asur'un bu ihtişamı kısa sürer. Ülke Asurbanipal'in ölümünden sonra M.Ö. 622'de Med, Babil ve diğer devletlerin hücumuna uğrar. Son defa toplanan Asur kuvvetleri Harran Ovası'nda düşmanla olan mücadeleyi kaybeder ve imparatorluk tarihe karışır. Bir Sami topluluğu olan Asurlular, eski Sami dilinin bir kolu olan Asurca'yı kullanmadan önce Irak'ın güneyinde hüküm süren Sümerlilerden öğrendikleri çivi yazısını kullanırlar. Bu dönemde her ne kadar Sümer sanatının tesiri altında kalsalar da Asur sanatında milli özellik gösteren kendilerine has bir karakterleri vardır. Asurlularda sanat, imparatorluğun yükselmesine bağlı olarak gelişir. Belli başlı yapı tiplerinin önemlileri özel evler, saraylar, tapınaklar ve kalelerdir. Özel evler ortada büyükçe bir holün etrafında yer alan büyük odalarla şekillenir. Saraylarsa evler topluluğudur. Puta taptıklarından tapınaklara da özel önem vermişlerdir. Belli aralıklarla kuleler inşa ettikleri ve iç ve dış kale olmak üzere ikiye ayırdıkları kaleleri kalın yapılıdır. Bugüne kadar yapılan kazılarda ele geçen eserlere göre Asurlular pek çok sanat kolunda ilerleme göstermişlerdir. Boyalı çanak ve çömlekler, taş kaplar, çeşit çeşit mühürler, aletler, eşyalar, silahlar ve çeşitli madenlerden yaptıkları sanat eserleri bunlardan bazılarıdır. Günümüze bıraktıkları anıtsal yapılar Ninova, Asur, Kalah, şimdiki adıyla Nimrut, Durşarrukin ve diğer kentlerde bulunan kalıntılar Asurluların mimarideki ustalığını gösterir. Edebiyatları aralıksız olarak Sümer edebiyatının etkisi altında kalır. Manzum olarak destanlar, ilahiler, dualar gibi lirik eserler, büyü metinleri yazmışlardır. Mektuplarıyla da dikkat çeken Asurlularda bu türün başlıca vasfı ağızdan söyleniyormuş gibi olmalarıdır. Hayvan masalları da Asur edebiyat örnekleri arasında yer alır. Ayrıca tarihi yazıtlar içinde kral yazıtları önemli bir yer tutar. Bunlara ilaveten geometri, matematik, jeoloji, botanik, coğrafya, tıp ve kimya üzerine yazılmış birçok Asur eseri mevcuttur. Asur hukuk metinleri vasıtasıyla da devlet teşkilatı ve sosyal düzen hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bugüne kadar ilk Asur kanun koyucusu olarak Hammurabi tanınsa da son zamanlarda yapılan kazılarda ondan önce Eşnunnalı Bilalama ile isimli Lipitiştar'ın da kanunları olduğu anlaşılmıştır. Asurluların siyasi münasebette bulundukları komşu ülkelerin sanatlarının etkisi altında kaldıkları bilinir. Ancak Asur sanatı kendine özgü milli bir karakter taşır. Onların sanatına özel karakterini veren kavramlarsa doğruluk, gerçeğe uygunluk kaygısı, nispetlerde ve çaptaki ululuktur. Asur sanatının eski doğunun sanat anlayışından ayrıldığı önemli bir noktada dini olmaktan kurtulmasıdır. Asurlular tanrı heykelleri yanında kral heykelleri, tapınaklar yanında saraylar kurmakla kalmamışlar, aynı zamanda askerlerin nehirden geçmesi, bir şehrin zaptı, zafer anıtlarının dikilmesi gibi kendileri için daimi bir harp haliyle ifade edilebilen günlük hayatın çeşitli olaylarını da tasvir etmişlerdir. Asur mimarisinin dini olmaktan kurtulması dolayısıyla tapınaklar hep ikişer tanrıya ayrılmış, büyük kral saraylarına ek olarak yapılmıştır. Asur yapılarında sütun ilk defa M.Ö. 1100 tarihlerinde kullanılmış, heykel sanatı da Mısır'da olduğu kadar gelişmemiştir.
Asurlulardan günümüze ulaşan çeşitli mühürler, heykelcik veya levha şeklinde muskalar, taştan oyma kaplar, üstü sırla kaplı çanak ve çömlekler, kendilerine mahsus özellikler taşır. Bu eserler arasında Kral II. Sargon'un yazıtını taşıyan bir vazo vardır. Bu vazonun camı özel ve pek ağırdır. Fırın Kapısı adını taşıyan ve Asurbanipal'in kitaplığında bulunan bir eserde ise sır ve cam yapmaya mahsus bilgiler bulunur. Asur ülkesi Babil'e bağımlı olarak yaşamını sürdürdüğü yıllarda bu ülkenin geleneklerinden esinlenir. Krallığın ilk başkenti ve ülkenin tümü en büyük tanrıları olan Asur'dan adını alır. Babil efsanelerinin Asurcasında Marduk'un yerine geçer. Eşi Babil tanrıçası Ninlil'dir. Ama meşru karısı Şeruat'tır. Efsanevi iki hayvan üzerinde boynuzlu bir başlıkla ayakta durmuş olarak tasvir edilir. Sol elinde krallığın alametleri, sağ elinde bir arp vardır. Halkı gibi savaşçı olmasına rağmen merhameti üzerine övgüler de yapılmıştır. Dini tören usulleri de Babillilerden alıntıdır. Ülkenin mali ve iktisadi hayatında büyük rolü olan din adamlarının önemi zamanla artar. Fakat kral, din adamlarının en büyüğü ve tanrının vekilidir.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Asurluları anlatmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bugün Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam ve gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamenin kabulünü kararlaştıran mahkeme, tensip zaptı hazırlayarak ilk duruşmanın 22 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 3-4 Mayıs'ta olumsuz hava koşullarına bağlı olarak 51 ile gök gürültülü sağanak, kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle sarı uyarı verildiği hatırlatıldı. Şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı açıklandı. Tokat'ta kent genelinde 3 gündür aralıklarla süren yağış, ilçe merkezi, çiftlik, ova yurt ve Tatar köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından Yeşilırmak'ın taşması sonucu bazı ekili araziler su altında kaldı. Kuvvetli yağıştan dolayı yaklaşık 3000 dönüm alanın etkilendiği öğrenildi. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın bugün Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre Arakçı, çeşitli ülkelerle diplomatik istişarelerin devamı kapsamında bugün Çin'in başkenti Pekin'e gidecek. Arakçı'nın ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile de bir araya geleceği ve iki bakanın Tahran-Pekin arasındaki ilişkiler ve bölgesel uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 TEM otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacağından, Kandıra geçişlerinde otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak ŞEV çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Kırıkkale çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Muş, Bitlis ve Van çevreleriyle akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Finike'de 20 derece, Mersin Anamur ve Muğla Bodrum'da 19, Muğla Datça, Antalya Kaş, Hatay İskenderun, Mersin Yenişehir ve Aydın Kuşadası'nda 18, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Dikili'de 17 derece, Çanakkale Eziğine, Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 15, Çanakkale ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 14, Artvin Hopa, Rize, Giresun ve Samsun Atakum bölgede 13 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Ordu Altınordu, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Sinop, Van Tuşba Liman, Van Gevaş Akdamar Feneri ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 12, Düzce Akçakoca ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 11, Bitlis Tatvan Liman, Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu İnebolu ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 10 ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 9 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden yapılan tasarrufla 100 wattlık bir ampul 20 saat çalışmaktadır.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun. Doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür. Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir. Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 15.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzeyi ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde hayatına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 4 kuvvet 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, batısında 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Batısındaysa kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamenin kabulünü kararlaştıran mahkeme, tensip zaptı hazırlayarak ilk duruşmanın 22 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 3-4 Mayıs'ta olumsuz hava koşullarına bağlı olarak 51 ile gök gürültülü sağanak, kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle sarı uyarı verildiği hatırlatıldı. Şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı açıklandı. Tokat'ta kent genelinde 3 gündür aralıklarla süren yağış, ilçe merkezi, çiftlik, ova yurt ve Tatar köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından yeşil ırmağın taşması sonucu bazı ekili araziler su altında kaldı. Kuvvetli yağıştan dolayı yaklaşık 3000 dönüm alanın etkilendiği öğrenildi. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın bugün Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre Arakçı, çeşitli ülkelerle diplomatik istişare

0: Ziyaretlerin devamı kapsamında bugün Çin'in başkenti Pekin'e gidecek. Irak Çin'in ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile de bir araya geleceği ve iki bakanın Tahran-Pekin arasındaki ilişkiler ve bölgesel uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli alıyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 10 derece. Atina parçalı bulutlu 12, Belgrad parçalı bulutlu 9, Berlin sağanak yağışlı 13, Helsinki çok bulutlu -2, Kiev parçalı bulutlu 10, Kopenhag çok bulutlu 4, Londra yağmurlu 9, Madrid sağanak yağışlı 8, Moskova sağanak yağışlı 12, Paris sağanak yağışlı 10, Priştine parçalı bulutlu 6, Roma sağanak yağışlı 13, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya parçalı bulutlu 4, Tiran parçalı bulutlu 9, Varşova çok bulutlu 10, Viyana çok bulutlu 11, Zürih çok bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 9 derece. Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana parçalı bulutlu 7, Bağdat parçalı bulutlu 21, Bakü hafif sağanak yağışlı 12, Bişkek parçalı bulutlu 10, Duşanbe parçalı bulutlu 12, Kabil çok bulutlu 7, Kerkük parçalı bulutlu 15, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 24, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 8, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent parçalı bulutlu 15, Tiflis sağanak yağışlı 9, Tokyo çok bulutlu 10 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika, Sydney çok bulutlu 4, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence parçalı bulutlu 6, Münih sağanak yağışlı 10, Podgorica çok bulutlu 8, Selanik parçalı bulutlu 7, Şumlu parçalı bulutlu 6, Taraklıya parçalı bulutlu 5, Balkaneş parçalı bulutlu 6, Zenitsa parçalı bulutlu 8, Gazimagosa mevzi sağanak yağışlı 11, Girne mevzi sağanak yağışlı 13, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 9, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 9 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saati metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Sakarya Hendek Yeni Yayla Köyü'nde 70 kilogram, Kocaeli Kandıra'da 59, Adana Yumurtalık'ta 46, Zonguldak Alaplı'da 43, Adıyaman Çelikan Yeşiltepe Köyü, Kahramanmaraş Andırın ve Düzce Akçakoca'da 40 kilogram. Hatay Dört Yol'da 37, Osmaniye Kadirli'de 36, Amasya Taşova Buraboy Orman Sahası'nda 31, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda 30 kilogram, Mersin Toroslar Kızılbağ ve Gaziantep İslahiye'de 29, Kütahya Dumlupınar'da 27, Kilis Mısırcık Köyü ve Bolu Mudurnu Abant Gölü'nde 26 kilogram, Konya Halkalı Pınar, İbriz ve Aksaray Hasan Dağı'nda 25, İstanbul Şile İsa Köy ve Siirt Pervari Sarı Yaprak Köyü'nde 22, Bursa İznik Radar Sahası ve Samsun Asarcık'ta 21 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bugün

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak, bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çöl riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Kurulun ilk toplantısında 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda gelinen aşama ele alınıyor. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile birlikte artan siber tehlikelere karşı alınması planlanan yeni tedbirler konuşulacak. Siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi de kurulun değerlendireceği konular arasında yer alacak. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılışında konuştu. Konuşmasında sahip oldukları savunma sanayisi kapasitesinin uluslararası alanda omuzlarına yeni sorumluluklar yüklediğine değinen Görgün, "Teknolojimizi gerilimin bir aracı değil, barışın ve güvenliğin teminatı olarak görüyoruz. Bu anlayışla geçtiğimiz 12 aylık dönemde 185 ülkeye toplamda 10,5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdik. Yakında 11 milyar doların üzerine çıkarak Türkiye'yi savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Ardanuç ilçesi Zekeriya Köy Aksu Yaylası'na meydana gelen çığ sonrası yürütülen ilk çalışmalarda 4 gün içinde 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı. Ve spor. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında yarın Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sarı Lacivertler evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başarmıştı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacağından, Kandıra geçişlerinde otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şeritlere kapatılarak sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 17.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzeyi ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Kurulun ilk toplantısında 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda gelinen aşama ele alınıyor. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile birlikte artan siber tehlikelere karşı alınması planlanan yeni tedbirler konuşulacak. Siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi de kurulun değerlendireceği konular arasında yer alacak. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılışında konuştu. Konuşmasında sahip oldukları savunma sanayisi kapasitesinin uluslararası alanda omuzlarına yeni sorumluluklar yüklediğine değinen Görgün, "Teknolojimizi gerilimin bir aracı değil, barışın ve güvenliğin teminatı olarak görüyoruz. Bu anlayışla geçtiğimiz 12 aylık dönemde 185 ülkeye toplamda 10,5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdik. Yakında 11 milyar doların üzerine çıkarak Türkiye'yi savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Ardanuç ilçesi Zekeriya Köy Aksu Yaylası'na meydana gelen çığ sonrası yürütülen ilk çalışmalarda 4 gün içinde 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı. Ve spor. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında yarın Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sarı Lacivertler evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başarmıştı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 TEM otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacağından, Kandıra geçişlerinde otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 18, Bilecik 12, Bursa 16, Çanakkale 21, Edirne 23 derece. İstanbul 17, Kırklareli 21, Kocaeli ve Sakarya 14, Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 9, Aydın 21, Denizli 16, Kütahya 10 derece. İzmir 21, Manisa 20, Muğla 17, Uşak 12 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 17, Antalya 23, Burdur 13, Hatay 17 derece. Isparta ve Kahramanmaraş 13, Mersin 18, Osmaniye 17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Konya hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray ve Karaman 10, Ankara 13, Çankırı 15, Eskişehir 11 derece. Kayseri 10, Kırıkkale 14, Kırşehir 11, Konya 13 derece. Nevşehir 7, Niğde 5, Sivas 11, Yozgat 9 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı yağışlı olacak. Yağışlarsa genellikle yağmur ve sağanak. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışlı olacak. Bartın 17, Bolu 9, Düzce ve Karabük 14, Kastamonu ve Zonguldak 13 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Amasya 15, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 12 derece. Giresun ve Gümüşhane 13, Ordu ve Rize 14 derece. Samsun 15, Sinop 17, Tokat ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Bölgenin kuzeyi ve doğusunun yüksekleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ riski ve kar erimesi tehlikesi sürecek. Ağrı 15, Ardahan 14, Bingöl 15, Bitlis 11, Elazığ 17 derece. Erzincan 16, Erzurum 11, Hakkari 14, Iğdır 22, Kars 13, Malatya 15 derece. Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 17 ve Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 17, Batman 19, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Kilis 15, Mardin 17, Şanlıurfa 18 ve Siirt 20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Kopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eşgüdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün güncel kadın yapılanması ve öğrenci evleri yapılanmasına yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak ve Bartın'da kurayla 662 daimi işçi alımı yapacak. Kurumun resmi gazetede yayımlanan ilanına göre başvurular Zonguldak ve Bartın iş kurumları tarafından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim şartları aranacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önceki tecrübelere dayanarak, üzerinde anlaşmaya varılamayan karmaşık konularla vakit kaybetmek istemediklerini belirten Bekai, "Şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır. Çünkü bu durum hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının güvensizlik oluşturduğuna ve bu durumun Amerika Birleşik Devletleri üstlerine ev sahipliği yapan ülkeleri de tehlikeye attığına işaret eden Bekai, İran'ın Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkelere karşı herhangi bir düşmanlığının olmadığını, Basra Körfezi'ne komşu devletlerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde yürütüldüğünü ifade etti. Bekai ayrıca İran halkının hiçbir zaman baskıya boyun eğmeyeceğini ve teslim olmayacağını dile getirdi. Ve spor. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında 6 Mayıs Çarşamba günü Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sarı Lacivertliler evinde oynadığı 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 TEM otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacağından, Kandıra geçişlerinde otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrolü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası meteorolojinin sesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için gerçek, hakikat ve gerçekçilikle ilgili sözleri derledim, toparladım. Bilmem siz de benim kadar sevecek misiniz? İlk paylaşacağım söz, İsviçreli yazar ve ressam, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Hermann Karl Hesse'nin. Hiçbir gerçek yoktur ki karşıtı da gerçek olmasın. Ve Platon, insan gerçeğe tüm benliğiyle yürümelidir. Halil Cibran, mutlak hakikatin cahiliği ama cehaletimin önünde eğiliyorum ve onurumu, ödülümü bu oluşturuyor. Yine Halil Cibran'ın bir sözü daha. Başka bir insanın gerçeği sana açıkladıklarında değil, ancak sana açıklayamadıklarındadır. Bu yüzden onu anlamak istiyorsan söylediklerini değil, söylemediklerini dinle. Ve ünlü fizikçi Aslı Erdoğan, gerçekle hesaplaşmaktansa ona alışmak daha kolay. Ne de olsa yaşama sanatı yalanlarla yetinme sanatıdır. Ve ünlü Fransız yazar Voltaire, gerçeği arayanlar bütün insanlığın malı olur. Gerçek anlaşılıncaya kadar Müslüman kardeşinin yaptıklarını iyiye yor cümle Hazreti Ömer'e ait. Ünlü felsefeci Diderot, benden gerçeği aramam beklenebilir ama bulmam değil. Gerçeklerin ne yapılırsa yapılsın mutlaka ortaya çıkmak gibi bir tabiatları vardır. Gerçeği keşfetmek için iki kişi gerekir. Biri söylemek, diğeri de anlamak için. Ve çok ünlü bir sözü Einstein'ın, gerçeğin bilgisi deneylerle başlar, deneylerle biter. Montaigne ise, gerçeği istediğim kadar değil, göze alabildiğim kadar söylüyorum. Yaşlandıkça biraz daha fazlasını göze alabiliyorum, demiş. Gerçek uçurumun dibindedir. Gerçeklik, kusursuzluğun ve güzelliğin temeli ve bilgeliğidir. Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zerafeti terziye bırakacaksın. Doğada rastlanan her taşın altına bakılmalıdır. Çünkü gerçeğe bazen caddelerde değil, patika yolda rastlanır, diyen pek çok ünlü var. Dünyanın ilk ve son şartı, gerçeği sevmek. Gerçeği yer altına gömseniz bile o yine büyüyerek patlayacak ve her şeyi yok edecektir. Gerçeği söyleyenler hiçbir zaman susmak zorunda değildir. Gerçek bilgi yaparak ve deneyerek öğrenilen bilgidir. Nadir olarak gerçek temizdir ama basit değildir. Gerçek için uğraşın ama kabul edilmesi için değil. Gerçekler inatçı şeylerdir ve hoşumuza gitsin gitmesin hesaba katılmaları gerekir. İstekten gerçeğe geçmek için büyük bir adım atmak gerekir. Gerçekten daha hayali bir şey yoktur. Var olma nedeni gerçeğe ve adalete dayanmayan ulus, hükümlü bir ulus olmaktan öteye gidemez. Gerçek yalındır ve her zaman herkesin elinin altına konulabilir. Gerçek çok şey isteyen bir sevgilidir. Hakikat ışık gibidir, göz alır. Yalansa her şeyi daha latif hale getiren güzel bir gün batımı gibidir. Bir ulusun varlığını sürdürebilmesi, namuslu, gerçekçi ve yaratıcı bireylere sahip olmasıyla mümkündür. Gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. Hakikat bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır. Budalalığa ve kötü niyete karşı kin duyarak çileden çıktım. Gerçeği ve adalete öylesine susadım ki, sade ve sessiz bir kişiyi ölümü göze alacak duruma getiren o yüce ruh eylemlerinin hepsini iyice anladım. Gerçek ona layık olana söylenir. Gerçeğin ne saçında ne sakalında kimse şimdiye kadar tek beyaz tel görmemiştir. Gerçek çok ağır başlıdır. Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını mutlaka için. Vakit değerlidir ama gerçek vakitten daha değerlidir. Gerçek ve adalet uğruna acı çeken kişi ulu ve kutsal bir varlıktır. İnsanların çoğu gerçeği değil, gerçek gibi görünene inanırlar. Ve yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar, gerçek onu öğrenen için onu söyleyenden daha faydalıdır demeden geçmiyorum. Ve diyorum ki bir sonraki programımızda kulağınız bizde olsun. Thank you.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Değerli dinleyicilerimiz, özlediğiniz şarkılarla buluştuğunuz Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 35 dakika boyunca konuklarımızla ve sizlerle birlikte olacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radio@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün UT'ta 4 Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal, Keman'da Ayhan Türkel, Rebap'ta Güzin Çağlar, Ritim Sazlar'da Dilek Sapmaz Türk, solistlerimiz Nilüfer Ortataş, Adil Cihat Kaynar ve Bayram Babayiğit bizimle birlikteydi. 15 gün sonra yeniden en güzel eserlerini sizler için çalıp seslendirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Saz sanatçılarımıza ve solistlerimize teşekkür ettik, uğurladık ama hocamızı yine bırakmadık. Yine birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Hocam biz sevenlerimize biliyorsunuz 92.4 Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan ulaşıyoruz. Hemen bizlere sorulan o soruyla başlamak istiyorum. Ne olacak bu havaların hali? Baharı beklerken bitmek bilmeyen bir kışı yaşıyoruz son günlerde Ankara'da. Öyle değil mi?
1: Evet ama bunu en iyi siz bilirsiniz. Meteorolojide olan sizsiniz, çalışansınız. Dolayısıyla havaların nasıl olacağını biz size soracağız. Ama havalar nasıl olursa olsun havamız iyi olsun.
0: Bizim havamız güzel olsun.
1: Evet.
0: Şarkılarla bir havayı da ısıtıyoruz. Neyse, dışarıda bitmek bilmeyen bir soğuk havaya inat şarkılarımızla ortamı ısıtacağız biz. İlk eserimizle başlayalım isterseniz hocam. Sevgili hocam, sözü size bırakıyorum.
1: Evet, ilk eserimiz Hicaz bir eser. Şekip Ayhan Özışık'ın bestelediği, Metin Balarısı'nın yazdığı Açık Bırak Pencereni, Örtme Perdeyi Bu Gece adlı eseri Nilüfer Ortataş'tan dinleyeceğiz.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Sırada yine güzel bir eser yer alıyor. Hocam, sıradaki eseri ve solistimizi paylaşır mısınız lütfen?
1: Adil Cihat Kaynar mikrofonlarımıza geliyor. Dilhun olurum yağdı cemalinle ben. Hüzzam bir şarkı, bestesi Bimen Şen'e, sözleri Mehmet Hafit Bey'e ait.
0: Dilhun olurum yağdı cemalinle senin ben. Çıkmaz gözümün nuru gözün didelerimden. Adil Cihat Kaynar sizlerle.

0: Sanırım bu eser ilk kez seslendirildi. Yanlışım varsa düzeltin lütfen hocam. Çok beğendim.
1: Evet, doğrudur. İlk defa seslendirildi. Böyle eserleri seslendirmek için arkadaşlarımıza zaten söylüyoruz. Yani bu tür eserler mutlaka repertuarımızın içinde bulunsun. Yani bu tür eserleri dinlemek isteyen dinleyicilerimiz de çoğunlukta. Zaman zaman bu şarkılara yer vermek zorundayız.
0: Sanatçımızı tebrik ediyorum o zaman.
1: Evet.
0: Devamını diliyorum bu eserlerin.
1: Evet.
0: Sesine yüreğine sağlık tekrar. Gönülden Gönüle Şarkılar programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada yakın dönem eserlerinden birisi bulunuyor. Bir dönem dillerden düşmeyen bu eseri solistimiz seslendirecek sizler için. Hocam, sıradaki eseri ve solistimizi öğrenebilir miyiz sizden?
1: Hicaz bir eser sırada. Cem Yıldız bestelemiş. Sözlerini Neşe Şen yazmış. Ve arkadaşımız Bayram Baba'yı seslendirecek. Gecenin En Siyahında diye başlıyor. Ve İmkansız Aşk diye

0: imkansız olmasaydı adına aşk denmezdi. Değil mi efendim? O zaman sevgi olurdu ki en kıymetlisi bence. Bayram Baba Yiğit seslendirdi. Teşekkür ediyoruz solistimize. Bir şarkı daha dinleyelim isterseniz. Evet hocam, sırada hangi solistimiz var ve hangi eseri seslendirecek bizlere?
1: Nilüfer Ortataş nihayet bir eser seslendirecek ve bestesi en takdir ettiğim bestekarlardan birisi Avni Anıl. Sözleri de yine pek çok şarkının sözlerini yazan bir şairimiz Rüştü Şarda. Aşk bu değil.

0: Nilüfer Ortataş seslendirdi. Aşk bu değil, yapma güzel. Solistimize teşekkür ediyoruz. Sırada Yusuf Nalkese'nin çok sevilen bir eseri yer alıyor. Hocam bizlerle paylaşır mısınız bu güzel eseri ve solistimizi lütfen?
1: Hem sözlerini hem bestesini Yusuf Nalkese'nin yapmış. Hicaz bir eser. Albümlerden çıkarttığım, bir kenara fırlattığım ilk sözleriyle başlıyor. Ve mikrofonda Bayram Baba Yiğit.
0: Bayram Baba Yiğit sizlerle.

0: solistimize teşekkür ediyoruz efendim. Sesine, yüreğine sağlık. Sevgili hocam, sıradaki ve son eserimizi paylaşmak için sözü size bırakıyorum. Buyurun lütfen.
1: Adil Cihat Kaynar hocam bugün Hüzzam şarkılar seçti. Kendisine bu şarkılar seçiminden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Münir Nurettin Selçuk bestelemiş ve sözleri de yine büyük şairlerimizden Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Sevdiğin dünyalar kadar gel dese bir gün, gel dese.
0: Nesi var ömrün, nesi var? Vesvese hepsi vesvese.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Eserde de söylendiği gibi, bitmese sevgi bitmese, hayatımızdan hiç eksik olmasın. Çünkü sevginin olduğu yerde hayat can bulur, değil mi efendim? Gönülden Gönüle Şarkılar programında bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün UDDA 4 Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal, Keman'da Ayhan Türkel, Rebap'ta Güzin Çağlar, Ritim Sazlar'da Dilek Sapmaz Türk, solistlerimiz Nilüfer Ortataş, Adil Cihat Kaynar ve Bayram Baba Yiğit bizimle birlikteydi. Seçtikleri eserleri sizler için çalıp seslendirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun ve konuğum
1: ben İlhami Yıldız.
0: 15 gün sonra saat 18.25'te yine Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikte olacağız. Radyolarınız açık, kulağınız bizde olsun. Şarkılarımızı hep birlikte söyleyelim efendim. Görüşünceye kadar esen kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Saat 19.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sakarya çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 4, en yüksek 22 derece. Bilecik 4-16, Bursa 5-20, Çanakkale 8-22, Edirne 6-25, İstanbul 8-18, Kırklareli 6-25, Kocaeli 8-19, Sakarya 10-20, Tekirdağ 10-17, Yalova 9-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en düşük 4, en yüksek 15 derece. Aydın 9-24, Denizli 9-20, Kütahya 2-16, İzmir 9-23, Manisa 9-24, Muğla 4-21, Uşak 4-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 9, en yüksek 21 derece. Antalya 12-22, Burdur 5-18, Hatay 8-21, Isparta 4-18, Kahramanmaraş 7-20, Mersin 11-21, Osmaniye 9-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Ankara ve Çankırı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ankara 6-14, Çankırı 6-18, Eskişehir 4-14, Karaman 3-16, Kayseri 5-15, Kırıkkale 6-15, Kırşehir 5-14, Konya 2-15, Nevşehir 3-13, Niğde 3-14, Sivas 4-13, Yozgat 3-13 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop hariç bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 8, en yüksek 18 derece. Bolu 3-15, Düzce 8-18, Karabük 7-18, Kastamonu 7-14, Zonguldak 9-14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışla geçecek. Amasya en düşük 6, en yüksek 18 derece. Artvin 8-13, Bayburt 3-13, Çorum 6-16, Giresun 11-15, Gümüşhane 4-14, Ordu 11-15, Rize 11-16, Samsun 9-16, Sinop 9-17, Tokat 8-17, Trabzon 11-15 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzurum, Kars ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Malatya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı en düşük 3, en yüksek 14 derece. Ardahan 0-11, Bingöl 4-16, Bitlis 2-11, Elazığ 7-17, Erzincan 6-16, Erzurum 1-12, Hakkari 4-13, Iğdır 10-21, Kars 0-12, Malatya 7-17, Muş 5-16, Tunceli 6-17, Şırnak 6-14, Van 5-14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 9, en yüksek 19 derece. Batman 8-20, Diyarbakır 7-18, Gaziantep 6-18, Kilis 6-19, Mardin 7-17, Şanlıurfa 9-20, Siirt 7-19 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışla geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün güncel kadın yapılanması ve öğrenci evleri yapılanmasına yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Zonguldak ve Bartın'da kurayla 662 daimi işçi alımı yapacak. Kurumun resmi gazetede yayımlanan ilanına göre başvurular Zonguldak ve Bartın iş kurumları tarafından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim şartları aranacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önceki tecrübelere dayanarak, üzerinde anlaşmaya varılamayan karmaşık konularla vakit kaybetmek istemediklerini belirten Bekai, "Şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır. Çünkü bu durum hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının güvensizlik oluşturduğuna ve bu durumun Amerika Birleşik Devletleri üstlerine ev sahipliği yapan ülkeleri de tehlikeye attığına işaret eden Bekai, İran'ın Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkelere karşı herhangi bir düşmanlığının olmadığını, Basra Körfezi'ne komşu devletlerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde yürütüldüğünü ifade etti. Bekai ayrıca İran halkının hiçbir zaman baskıya boyun eğmeyeceğini ve teslim olmayacağını dile getirdi. Ve spor. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Basketbol Avrupa Ligi playoff serisi 3. maçında 6 Mayıs Çarşamba günü Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sarı Lacivertliler evinde oynadığı 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 TEM otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacağından, Kandıra geçişlerinde otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: biliyor muydunuz?
1: Göz bebeğimiz neden büyüyüp küçülüyor? Göz bebeğimiz göze rengini veren iris tabakasının ortasında bulunur. Göz bebeği, göze giren ışık miktarını ayarlamak için yaratılmıştır. Işıklı bir ortama girdiğimizde, iristeki kıl şeklinde ince kaslar kasılarak göz bebeğimizin büyümesine vesile olurlar. Böylece göze giren ışık şiddeti artar. Bu arada iris daraldığı için gözümüzün renkli kısmı da küçülmüş olur. Karanlık ya da az ışıklı bir ortamdan çok ışıklı bir ortama geçtiğimizde bu sefer iristeki kaslar gevşeyerek göz bebeğimizin küçülmesine vesile olurlar. Böylece çok fazla olan ışığın gözümüze girişi engellenmiş ya da azaltılmış olur. Bu arada iris genişlediği için gözümüzün renkli kısmı da büyümüş olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Sihirbazların kullandıkları hokus pokus ve abrakadabra kelimeleri ne anlama gelir? Bir sihirbazlık gösterisi izleyenler, sihirbazın sihirli numarasını yaparken ya hokus pokus ya da abrakadabra dediğine sıkça şahit olmuştur. Bu iki tılsımlı sözcük gösterinin en önemli anlarına işaret eder. Herkes nefesini tutarak merakla neler olacağını bekler. Peki hiç bu kelimelerin bir anlamı olup olmadığını merak ettiniz mi? Hokus pokus ifadesi ilk defa İngiliz Thomas Eddy'nin 1655 yılında Hakimler ve Kanun Adamları cadılarla büyücüler hakkında karar verirken referans alsınlar, faydalansınlar diye yazdığı Büyü ve Büyücülüğün ilmi esaslarını ele alan A Candle in the Dark yani Karanlıkta Bir Mum isimli kitabıyla kayıtlara geçmiştir. Thomas Eddy kitabın bir yerinde Kral James'in saltanatı sırasında devrin meşhur sihirbazı Mr. Hokus Pokus'un yaptığı gösterilerde abuk subuk ve manasız Hokus Pokus Tontus Talentus ve de Celeriter Jubeo sözcüklerini tekrarladığını, gösteriyi zaten şaşkınlıkla izleyen seyircinin aklını ve dikkatini bu şekilde daha da karıştırarak numarasını el çabukluğuyla tamamladığını anlatır. 18. yüzyılda bazı sihirbazlar başka anlamsız sözcükleri gösterilerini yaparken kullansalar da hokus pokus bu gösterilerde en sık kullanılan sihirli sözcükler olarak yaygınlaşmıştır. Hiçbir anlamı olmadığı düşünülse de yine o tarihlerde İngiltere Başpiskoposu John Tillotson bu ifadenin kaynağına bir açıklık getirdi. Ona göre bu iki kelime Roma Kilisesi'nin ekmek ve şarabın takdis edilerek Hazreti İsa'nın et ve kanına dönüştürülmesi ayininde dua ederken söylenen Hoc est corpus yani bu benim vücudum ifadesinin deforme edilmiş şekliydi. Abrakadabra'ya gelirsek bu kelimenin kökeni antik dönemlere kadar uzanır ve oldukça ciddiye alınan bir sözcüktür. Diş ağrısından sıtmaya kadar ateşli ve iltihaplı hastalıkların tedavisinde kullanılırdı ve bir kağıda yazılıp bir muska gibi hasta kişinin boynuna takılırdı. Kelimenin kökenini daha eskilere dayandıran birçok farklı görüş de bulunur. Mesela Gnostik inanışında Tanrı için kullanılan ve numerolojik olarak harflerin değeri toplandığında 365 çıkan Abraxas kelimesinden türediğini ileri sürenler olduğu gibi Aramice Aura Kedabra ve İbranice, söylediğim gibi yaratacağım anlamına gelen Abera Kedaber veya yine Aramice'de hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan bu dünya gibi yok ol anlamına gelen Abhatte Kethabra ifadelerinden birinden geldiğini savunanlar da vardır. Sonuç olarak aslında bu sözcüğün sihirbazlar tarafından neden kullanıldığına dair net bir bilgi yoktur. Belki de gerçekten sadece sihirbazlar tarafından uydurulmuş saçma sapan sözlerdir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafenin ayaklarının büyüklüğüne eşit olduğunu? Dünyada her gün sağlıksız sulardan 25 bin kişinin öldüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kim ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş, dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Asurluları tanıtmaya çalışacağız sizlere. Eski çağ halkı olan Asurlular, aslen Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Asur Şarkat Kalesi kenti ve çevresinde yaşayan bir Sami topluluğudur. Özellikle M.Ö. 2000 sonrası, Doğu-Batı arası küresel ticaretten faydalanarak gelişen Asurlular, topraklarını da genişletir. İlk çağda, Orta Doğu'nun en büyük imparatorluklarından biri haline gelir. Milattan önce 2. bin yılın başından itibaren özellikle Anadolu'da koloniler kurar ve Anadolu'ya yazıyı taşırlar. Asur ülkesi önceleri Babil'e, milattan önce 2. bin yılın büyük bölümü boyunca Mittanilere bağımlı kalsalar da milattan önce 14. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanıp Fırat'a kadar topraklarını genişletir. Daha sonra Mezopotamya'da, Anadolu'nun güneydoğusunda, zaman zaman da Suriye'nin kuzeyinde büyük güç kazanırlar. Milattan önce 1208'de 1. Tukulti-Ninurta'nın ölümünden sonra gerileme dönemine girerler. Milattan önce 11. yüzyılda 1. Tiglat-Pileser zamanında kısa sürede yeniden eski gücüne kavuştuysa da bunu izleyen dönemde hem Asur krallığı hem de düşmanları yarı göçebe Aramilerin akınlarıyla yıpranır. Milattan önce 9. yüzyılda Asur kralları ülkenin sınırlarını yeniden genişletmeye başlarlar. Milattan önce 8. yüzyılın ortasından milattan önce 7. yüzyılın sonuna kadar 3. Tiglat-Pileser, 2. Şarrumken, 2. Sargon ve Sinaherib gibi güçlü kralların önderliğinde Basra Körfezi'nden Mısır'a kadar uzanan toprakları egemenlikleri altında birleştirerek günümüzde yeni Asur İmparatorluğu olarak adlandırılan bir imparatorluk kurarlar. Son büyük Asur kralı Assurbanipal'dir. Aleyn Halefi'nin bu son büyük Asur kralı Elam'ı ele geçirerek buranın halkını yok eder. Bu dönemde sanatta büyük bir gelişme kaydederler. Ancak hükümdarlığın son yılları ve Assurbanipal'in milattan önce 627'deki ölümünü izleyen dönemin olayları karanlıkta kalır. İmparatorluğun çökmesiyle birlikte Asur halkı da tarihi kayıtlardan silinir. Son olarak Harran ve çevresinde yaşadıkları bilinmekle birlikte kayıtlarda yer almasa da eski imparatorluk topraklarında daha sonraki yüzyıllarda da yaşamlarını sürdürdükleri ve zamanla bölgenin diğer halkları içinde eriyip gittikleri tahmin edilir. Zalimlikleri ve savaştaki atılganlıklarıyla tanınan Asur orduları, milis askerlerinden kadrolu ve sürekli birlikler halinde teşkilatlanmıştır. Zapt edilen eyaletler asker sağlamak zorunda bırakılmış ve paralı asker kullanılmaz olmuştur.

Asurlularda bütün sosyal sınıfların askerlik yaptığı bilinir. Bir kimsenin yerine bir başkasının askerlik yapmasına da izin verilirdi. 9. yüzyılda orduya piyadeden başka süvariler, 8. yüzyılda istihkam sınıfı eklenir. Savaş araçlarını büyük ustalıkla kullanmaları, süratle köprüler yapmaları ve kamplar kurmaları da Asurlulara has özellikler arasındadır. Fakat bunlara karşılık silahları oldukça ilkeldir.

Asur Devleti'nin başkenti adını Asurluların büyük tanrısı Asur'dan alır. Bugünkü Kalat Şergat'ta yer alan başkent, Dicle'nin sağ kıyısında kale gibi kurulur. Irmak bir dirsek yaparak şehri korumuştur. Başkent kıyı boyunca 4'er metrelik çıkmalı kulelerle güçlendirilen daire yayı şeklinde bir surla, 9. yüzyıla doğru da içeriden örülen ikinci bir duvarla tahkim edilir ve kuzeybatı köşede bir burçla desteklenir. Surlu dıştan çevreleyen rampa ve uzun dehlizlere açılan kapılarla da şehre giriş engellenir. Şehrin kuzeydoğusunda Dicle'ye hakim bir yerde Tanrı Asur'a adanan büyük tapınak yükselir. Bu tapınak M.Ö. 7. yüzyılda Asurbanipal tarafından tamamlatılır ve birçok kattan meydana gelen kulesi 13. yüzyılda onarılır. Şehirdeki yapıların ortasında Iştar Tapınağı yer alır. Dikdörtgen biçimindeki tapınağın iç duvarları boyunca adak sıraları uzanır. Şehrin iç kısmında yan yana ve eş düzende iki tapınak vardır. Tapınakların önlerinde bir avlu yer alır. Ayin alayları şehrin yapıları arasından uzanan bir geçitle bu avluya ulaşır. Kuzeydeki Yalıyar'ın tepesinde yer alan iki saray arasında Anu ve Adat tapınakları yan yana yükselir. Bu tapınakların kuleleri de birkaç katlıdır. Güneyde iki büyük duvar arasında hükümdar ailelerine ve yüksek memurlara ait mezar taşları bulunur. Bunlardan birinin üzerinde Kral Şamşi Adad V'in sonradan naip olan karısı Samuramat'ın Semiramis'in adı yazılıdır. Burada ayrıca iki kral lahidi bulunur. Bunlardan biri Asur Nasirpal II'ye aittir. 4 metre uzunluğunda ve bazalttan oluşur. Kapaksız olan diğer lahit ise Asur Belkalar'ındır. 10. yüzyıldan sonra Asur'un yerine Kalaş ve Ninova başkent olur. 614'te Med kralı Keyaksar şehri ele geçirir. Fakat Asur, Ninova yakılıp yıkıldıktan sonra da Sasanilere kadar varlığını sürdürür. Üç ana çağ başlığında ele alınan Asur, M.Ö. 2100-1800 yıllarını kapsayan eski Asur çağında, Kral İllisuma önderliğinde müstakil bir devlet haline gelir. İllisuma'dan sonra İrisum ve İkunum, Asur devletinin bağımsızlığını sağlamlaştırarak imar ettirirler. Bunlardan sonra Asurlu 1. Sargon, devletin sınırlarını doğuya doğru iyice genişletip, Anadolu'yla ticareti geliştirir. Bu çağa ait tarihi bilgiler ancak kazılarda bulunan eserlerden öğrenilebilir. Orta Asur çağı ise Asur'un siyasi ve kültürel bakımdan hayli farklı ve uzun süren bir çağdır. Asur kralı Asur Uballit, eski Asur çağının sonlarında Hititlerle birlik olup Babil ve Mittani krallıklarının nüfuzu altında kalmış olan devletini kurtarır, Mittani krallığını ortadan kaldırır. Kendinden sonra hükümdar olan Ennil Narasiz, Adad Narasiz, 1. Salaman Nassar, 1. Tukulti Ninurta zamanlarında Asur büyümeye, yükselmeye devam eder. Ancak bir müddet sonra durgunluk devresine girer. Bu devirde Babil'le sürekli mücadele halinde olan Asur, Babil'e vergi verecek duruma gelir. Ancak Aşur reisi 1. Tiglapileser, Asurluları tekrar büyük bir devlet haline getirir. Asurlular bu dönemde hukuk, kültür ve dil alanlarında Babil etkisinde kalır. Bu devrin en büyük özelliği, gelenek halinde yürürlükte olan hukuki esasların M.Ö. 1100 yıllarında bir hukuk kitabı halinde derlenmesidir. Son çağ olan Yeni Asur çağında devleti idare eden hükümdarlar, Orta Asur çağından süre gelen hanedanın soyuna mensupturlar. İmparatorluğun gelişmesinde büyük katkıları vardır. Bu devirde Asurlular sürekli savaşır ve toprak kazanırlar. Asurbanipal krallığındayken savaşlar devam etse de kültür alanında büyük gelişmeler yaşanır.
Kral Asurbanipal'in eski eserleri toplatarak meydana getirdiği kütüphane birçok eserin günümüze kadar gelmesini sağlar. Ancak Asur'un bu ihtişamı kısa sürer. Ülke Asurbanipal'in ölümünden sonra M.Ö. 622'de Med, Babil ve diğer devletlerin hücumuna uğrar. Son defa toplanan Asur kuvvetleri Harran Ovası'nda düşmanla olan mücadeleyi kaybeder ve imparatorluk tarihe karışır. Bir Sami topluluğu olan Asurlular, eski Sami dilinin bir kolu olan Asurca'yı kullanmadan önce Irak'ın güneyinde hüküm süren Sümerlilerden öğrendikleri çivi yazısını kullanırlar. Bu dönemde her ne kadar Sümer sanatının tesiri altında kalsalar da Asur sanatında milli özellik gösteren kendilerine has bir karakterleri vardır. Asurlularda sanat, imparatorluğun yükselmesine bağlı olarak gelişir. Belli başlı yapı tiplerinin önemlileri, özel evler, saraylar, tapınaklar ve kalelerdir. Özel evler, ortada büyükçe bir holün etrafında yer alan büyük odalarla şekillenir. Saraylarsa evler topluluğudur. Puta taptıklarından tapınaklara da özel önem vermişlerdir. Belli aralıklarla kuleler inşa ettikleri ve iç ve dış kale olmak üzere ikiye ayırdıkları kaleleri kalın yapılıdır. Bugüne kadar yapılan kazılarda ele geçen eserlere göre Asurlular pek çok sanat kolunda ilerleme göstermişlerdir. Boyalı çanak ve çömlekler, taş kaplar, çeşit çeşit mühürler, aletler, eşyalar, silahlar ve çeşitli madenlerden yaptıkları sanat eserleri bunlardan bazılarıdır. Günümüze bıraktıkları anıtsal yapılar Ninova, Asur, Kalah, şimdiki adıyla Nimrut, Durşarrukin ve diğer kentlerde bulunan kalıntılar Asurluların mimarideki ustalığını gösterir. Edebiyatları aralıksız olarak Sümer edebiyatının etkisi altında kalır. Manzum olarak destanlar, ilahiler, dualar gibi lirik eserler, büyü metinleri yazmışlardır. Mektuplarıyla da dikkat çeken Asurlularda bu türün başlıca vasfı ağızdan söyleniyormuş gibi olmalarıdır. Hayvan masalları da Asur edebiyat örnekleri arasında yer alır. Ayrıca tarihi yazıtlar içinde kral yazıtları önemli bir yer tutar. Bunlara ilaveten geometri, matematik, jeoloji, botanik, coğrafya, tıp ve kimya üzerine yazılmış birçok Asur eseri mevcuttur. Asur hukuk metinleri vasıtasıyla da devlet teşkilatı ve sosyal düzen hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bugüne kadar ilk Asur kanun koyucusu olarak Hammurabi tanınsa da son zamanlarda yapılan kazılarda ondan önce Eşnunnalı Bilalama ile isimli Lipitiştar'ın da kanunları olduğu anlaşılmıştır. Asurluların siyasi münasebette bulundukları komşu ülkelerin sanatlarının etkisi altında kaldıkları bilinir. Ancak Asur sanatı kendine özgü milli bir karakter taşır. Onların sanatına özel karakterini veren kavramlarsa doğruluk, gerçeğe uygunluk kaygısı, nispetlerde ve çaptaki ululuktur. Asur sanatının eski doğunun sanat anlayışından ayrıldığı önemli bir noktada dini olmaktan kurtulmasıdır. Asurlular tanrı heykelleri yanında kral heykelleri, tapınaklar yanında saraylar kurmakla kalmamışlar, aynı zamanda askerlerin nehirden geçmesi, bir şehrin zaptı, zafer anıtlarının dikilmesi gibi kendileri için daimi bir harp haliyle ifade edilebilen günlük hayatın çeşitli olaylarını da tasvir etmişlerdir. Asur mimarisinin dini olmaktan kurtulması dolayısıyla tapınaklar hep ikişer tanrıya ayrılmış, büyük kral saraylarına ek olarak yapılmıştır. Asur yapılarında sütun ilk defa M.Ö. 1100 tarihlerinde kullanılmış, heykel sanatı da Mısır'da olduğu kadar gelişmemiştir.
Asurlulardan günümüze ulaşan çeşitli mühürler, heykelcik veya levha şeklinde muskalar, taştan oyma kaplar, üstü sırla kaplı çanak ve çömlekler, kendilerine mahsus özellikler taşır. Bu eserler arasında Kral II. Sargon'un yazıtını taşıyan bir vazo vardır. Bu vazonun camı özel ve pek ağırdır. Fırın Kapısı adını taşıyan ve Asurbanipal'in kitaplığında bulunan bir eserde ise sır ve cam yapmaya mahsus bilgiler bulunur. Asur ülkesi Babil'e bağımlı olarak yaşamını sürdürdüğü yıllarda bu ülkenin geleneklerinden esinlenir. Krallığın ilk başkenti ve ülkenin tümü en büyük tanrıları olan Asur'dan adını alır. Babil efsanelerinin Asurcasında Marduk'un yerine geçer. Eşi Babil tanrıçası Ninlil'dir. Ama meşru karısı Şeruat'tır. Efsanevi iki hayvan üzerinde boynuzlu bir başlıkla ayakta durmuş olarak tasvir edilir. Sol elinde krallığın alametleri, sağ elinde bir arp vardır. Halkı gibi savaşçı olmasına rağmen merhameti üzerine övgüler de yapılmıştır. Dini tören usulleri de Babillilerden alıntıdır. Ülkenin mali ve iktisadi hayatında büyük rolü olan din adamlarının önemi zamanla artar. Fakat kral, din adamlarının en büyüğü ve tanrının vekilidir.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Asurluları anlatmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sakarya çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 4, en yüksek 22 derece. Bilecik 4-16, Bursa 5-20, Çanakkale 8-22, Edirne 6-25, İstanbul 8-18, Kırklareli 6-25, Kocaeli 8-19, Sakarya 10-20, Tekirdağ 10-17, Yalova 9-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en düşük 4, en yüksek 15 derece. Aydın 9-24, Denizli 9-20, Kütahya 2-16, İzmir 9-23, Manisa 9-24, Muğla 4-21, Uşak 4-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 9, en yüksek 21 derece. Antalya 12-22, Burdur 5-18, Hatay 8-21, Isparta 4-18, Kahramanmaraş 7-20, Mersin 11-21, Osmaniye 9-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Ankara ve Çankırı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ankara 6-14, Çankırı 6-18, Eskişehir 4-14, Karaman 3-16, Kayseri 5-15, Kırıkkale 6-15, Kırşehir 5-14, Konya 2-15, Nevşehir 3-13, Niğde 3-14, Sivas 4-13, Yozgat 3-13 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop hariç bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 8, en yüksek 18 derece. Bolu 3-15, Düzce 8-18, Karabük 7-18, Kastamonu 7-14, Zonguldak 9-14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışla geçecek. Amasya en düşük 6, en yüksek 18 derece. Artvin 8-13, Bayburt 3-13, Çorum 6-16, Giresun 11-15, Gümüşhane 4-14, Ordu 11-15, Rize 11-16, Samsun 9-16, Sinop 9-17, Tokat 8-17, Trabzon 11-15 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzurum, Kars ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Malatya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı en düşük 3, en yüksek 14 derece. Ardahan 0-11, Bingöl 4-16, Bitlis 2-11, Elazığ 7-17, Erzincan 6-16, Erzurum 1-12, Hakkari 4-13, Iğdır 10-21, Kars 0-12, Malatya 7-17, Muş 5-16, Tunceli 6-17, Şırnak 6-14, Van 5-14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 9, en yüksek 19 derece. Batman 8-20, Diyarbakır 7-18, Gaziantep 6-18, Kilis 6-19, Mardin 7-17, Şanlıurfa 9-20, Siirt 7-19 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Bopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı. Savaşın dezenflasyon sürecini etkilediğini belirten Karahan, bu durumun fiyat istikrarına ulaşmadaki kararlılığı değiştirmeyeceği mesajını verdi. Türkiye'nin jeopolitik gelişmelerden kaynaklı dolarizasyon süreciyle karşı karşıya kalmadığına da vurgu yapan Karahan, yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında hane halkında döviz talebi oluşmadı. Talep son dönemde sınırlı kaldı. Jeopolitik dalgalanmalara rağmen rezervlerimiz de güçlü seviyelerini korumaktadır açıklamasında bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılışında konuştu. Konuşmasında sahip oldukları savunma sanayisi kapasitesinin uluslararası alanda omuzlarına yeni sorumluluklar yüklediğine değinen Görgün, "Teknolojimizi gerilimin bir aracı değil, barışın ve güvenliğin teminatı olarak görüyoruz. Bu anlayışla geçtiğimiz 12 aylık dönemde 185 ülkeye toplamda 11,5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdik. Yakında 11 milyar doların üzerine çıkarak Türkiye'yi savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamenin kabulünü kararlaştıran mahkeme, tensip zaptı hazırlayarak ilk duruşmanın 22 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri aktardı. "İran'la ateşkes sona ermedi. Şu aşamada hala düşük yoğunluklu çatışma düzeyindeyiz" diyen Hegseth, Tahran yönetiminin bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri birliklerine veya ticari gemilere saldırması durumunda ezici ve yıkıcı bir Amerikan ateşiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. Hegseth, Amerikan kuvvetlerinin bu geçici süreçte İran sularına veya hava sahasına girmesine gerek kalmayacaktır. Bu gerekli değildir. Biz bir çatışma peşinde değiliz. Ancak İran'ın, masum ülkelerin ve bu ülkelerin mallarının uluslararası bir su yolunu kullanmasını engellemesine de asla izin verilemez" değerlendirmesinde bulundu. Ve spor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'i getirdi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 TEM otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacağından, Kandıra geçişlerinde otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Kırıkkale çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Muş, Bitlis ve Van çevreleriyle akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hüseyin Gazi'nin şehadet haberi evine vardığında hanımı Saide Hatun saçını başını yoldu. Acıdan kendini kaybetti. Murat suyunu atlamak

Kendine hoş geldin denir. Bundan sonra bize düşen onun intikamını alarak mübarek ruhunu şahit etmektir. Eğer müsaade edersen silahlarımı kuşanıp Şemas denilen kafiri cehenneme yollamak isterim. Saide Hatun zaten yaralıydı. Koca Hüseyin Gazi'yi kaybetmişti. Oğlu Cafer'i, kocasının tek emaneti olan Battal'ı da kaybetmek istemiyordu. Lalası Tevabir'le birlikte yalvar yakar oldular. Cafer'i zorla ikna ettiler. Hüseyin Gazi'den boşalan yere Ömer Bey Abdülselam'ı getirmişti. Bu nedenle konağı boşaltıp Asbozan bağlarındaki çiftlik evine çekildiler. O güne kadar bir serdar hanımı olarak varlık içinde yaşayan Saide Hatun, bağrına taş basıp yeni ama mütevazı hayatına çekiliverdi. Artık onlar için yeni bir hayat başlıyordu. Battal da annesi gibi köşesine çekilmiş, her şeyden herkeslerden uzak yaşıyor, lalası Tevabir'in gözetiminde ata biniyor, kılıç kuşanıyor, her türlü savaş tekniğini öğreniyor, geliştiriyordu. Aşkar adlı tayı da artık büyümüş, gelişmiş, tam kıvama gelmişti. Battal, Aşkar'ın sırtına biniyor, durup dinlenmeden idmanlar yapıyordu. Onun bu hali Saide Hanım'ın hoşuna gidiyordu. Çünkü Cafer hep gözünün önündeydi. Ama ara sıra kuytu bir köşeye çekilip derin düşüncelere dalmasına ise çok üzülüyordu. Aradan geçen yaklaşık 2 sene boyunca Malatya ve Amuryon kaleleri birbiriyle çarpışmaya girmemiş, büyük bir sükunet içinde hayatlarına devam ediyorlardı. Hüseyin Gazi'nin yerine serdarlığa tayin edilen Abdülselam, sakin ve zayıf karakterli bir adamdı. Savaştan ve mücadeleden hoşlanmazdı. Bu yüzden Amuryonlulardan haraç ve vergi istemekten çok çekiniyordu. Tabii ki bu durumdan en çok memnun olan da Amuryonlulardı. Cafer o gece erkenden yatağına çekilmişti. Annesi Saide Hatun da Cafer'in uyuduğunu sanıyordu. Oysa ki Cafer, çiftlikte herkes uykuya daldıktan sonra yatağından doğrularak silahını kuşanmış ve Aşkar'a binip sessizce avludan süzülüvermişti. Hedef Amuryon Kalesi'ydi. Ay ışığından yararlanarak gece boyunca durmadan dinlenmeden yol aldı. Ertesi gün öğle vaktine kadar yola devam ettikten sonra bir dere kenarı bulup bir şeyler yedikten sonra istirahate çekilmişti. Ertesi günde gün boyu yol aldıktan sonra ikindiye doğru Amuryon'a oldukça yakın bir yerde Şemas'ın karakollarından birine rastladı. Karakolun kapısına yaklaşınca muhafızlar onu durdurdu. "Dur bakalım, nereye gidiyorsun?" Cafer çocukluğunda iyi bir eğitim almıştı. Bu nedenle Rumcayı ve Ermeniceyi ana dili gibi iyi biliyordu. Şemas Takavur'un kahraman askerleri, "Ben bir garip yolcuyum. Kendime iş arıyorum. Bileğim sıkıdır. Elim iyi kılıç tutar. Hani diyordum da, buralarda bana uygun bir iş yok mudur?" Nöbetçilerden biri umursamaz bir halde onu başından kovmak istedi. "Hadi bakalım delikanlı, toz ol buradan. Ağzı süt kokan ana kuzularına burada iş yok." Cafer tam nöbetçiye cevap vermeye hazırlanıyordu ki birden gür bir ses karakolun taş duvarlarını çınlattı. "Alın onu içeriye. Kimmiş görelim hele." Nöbetçiler emrin kimden geldiğini iyi biliyorlardı. Kumandanları Mihal'in emrine uyarak kapıyı açtılar. Cafer de yularından tuttuğu Aşkar'la birlikte karakolun kapısından içeri avluya geçiverdi. Karşısında heybetle duran Mihail'e başıyla hafif bir selam verdi. "Hoş geldin delikanlı. Seni duydum. Gerçekten de bileğin sıkı mıdır? Ama sen çok tıfıl bir çocuğa benziyorsun." Cafer'in göz bebekleri sevinçle parlamıştı. "Evet efendim, siz benim çocuksu görünüşüme kanmayın.
Bileğim sıkıdır.

İyi o halde, gel bakalım şöyle. Karnını doyur, istirahat et. Seni daha sonra deneyelim. Şemas Takavor kuvvetli bir ordu kurmak istiyor. O nedenle eli silah tutan insanlara ihtiyacımız olacak. Cafer'in karnını bir güzel doyurdular. İstirahatını yaptıktan sonra Mihail'in huzuruna aldılar. Gel bakalım delikanlı. Birazdan seninle kılıç talimi yapacağız. Ama kendine dikkat et. Eğer sıkı biri değilsen yakarım çırana bilmiş ol. Hadi çek bakalım kılıcını. Mihail kılıcını çekip pelerinini geriye attıktan sonra ayakları üzerinde gerinip yaylandı. Kılıcını yeni çekmekte olan Cafer'e alaylı bir bakış fırlattıktan sonra saldırıya geçti. Kolla kendini delikanlı, bakalım hele nasılsın? Cafer kendini zor tutmuştu. Eğer gaflet etseydi postu deldirecekti. Mihail'in öyle talim falan yaptığı yoktu. Ciddi ciddi kendisini yokluyordu. Cafer işin ciddi olduğunu anlayınca bir manevra yaparak kendini güç bela kurtarabildi. Mihail delikanlının çevikliğine şaşırmıştı. Bu darbelerden hiç kimsenin kurtulması imkansız. Yaman delikanlıymışsın. Biliyor musun? Bir gün Hüseyin Gazi ile de böyle kılıç çalmıştık. Yalvarmasaydı onu öldürecektim. Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sakarya çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 4, en yüksek 22 derece. Bilecik 4-16, Bursa 5-20, Çanakkale 8-22, Edirne 6-25, İstanbul 8-18, Kırklareli 6-25, Kocaeli 8-19, Sakarya 10-20, Tekirdağ 10-17, Yalova 9-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en düşük 4, en yüksek 15 derece. Aydın 9-24, Denizli 9-20, Kütahya 2-16, İzmir 9-23, Manisa 9-24, Muğla 4-21, Uşak 4-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 9, en yüksek 21 derece. Antalya 12-22, Burdur 5-18, Hatay 8-21, Isparta 4-18, Kahramanmaraş 7-20, Mersin 11-21, Osmaniye 9-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla Ankara ve Çankırı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ankara 6-14, Çankırı 6-18, Eskişehir 4-14, Karaman 3-16, Kayseri 5-15, Kırıkkale 6-15, Kırşehir 5-14, Konya 2-15, Nevşehir 3-13, Niğde 3-14, Sivas 4-13, Yozgat 3-13 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 8, en yüksek 18 derece. Bolu 3-15, Düzce 8-18, Karabük 7-18, Kastamonu 7-14, Zonguldak 9-14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışla geçecek. Amasya en düşük 6, en yüksek 18 derece. Artvin 8-13, Bayburt 3-13, Çorum 6-16, Giresun 11-15, Gümüşhane 4-14, Ordu 11-15, Rize 11-16, Samsun 9-16, Sinop 9-17, Tokat 8-17, Trabzon 11-15 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzurum, Kars ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Malatya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı en düşük 3, en yüksek 14 derece. Ardahan 0-11, Bingöl 4-16, Bitlis 2-11, Elazığ 7-17, Erzincan 6-16, Erzurum 1-12, Hakkari 4-13, Iğdır 10-21, Kars 0-12, Malatya 7-17, Muş 5-16, Tunceli 6-17, Şırnak 6-14, Van 5-14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 9, en yüksek 19 derece. Batman 8-20, Diyarbakır 7-18, Gaziantep 6-18, Kilis 6-19, Mardin 7-17, Şanlıurfa 9-20, Siirt 7-19 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eşgüdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün güncel kadın yapılanması ve öğrenci evleri yapılanmasına yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Zonguldak ve Bartın'da kurayla 662 daimi işçi alımı yapacak. Kurumun resmi gazetede yayımlanan ilanına göre başvurular Zonguldak ve Bartın iş kurumları tarafından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim şartları aranacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önceki tecrübelere dayanarak, üzerinde anlaşmaya varılamayan karmaşık konularla vakit kaybetmek istemediklerini belirten Bekai, "Şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır. Çünkü bu durum hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının güvensizlik oluşturduğuna ve bu durumun Amerika Birleşik Devletleri üstlerine ev sahipliği yapan ülkeleri de tehlikeye attığına işaret eden Bekai, İran'ın Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkelere karşı herhangi bir düşmanlığının olmadığını, Basra Körfezi'ne komşu devletlerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde yürütüldüğünü ifade etti. Bekai ayrıca İran halkının hiçbir zaman baskıya boyun eğmeyeceğini ve teslim olmayacağını dile getirdi. Ve spor, Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı, Basketbol Avrupa Ligi playoff serisi 3. maçında 6 Mayıs Çarşamba günü Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sarı Lacivertliler evinde oynadığı 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacağından, Kandıra geçişlerinde otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 10 derece. Atina parçalı bulutlu 12, Belgrad parçalı bulutlu 9, Berlin sağanak yağışlı 13, Helsinki çok bulutlu -2, Kiev parçalı bulutlu 10, Kopenhag çok bulutlu 4, Londra yağmurlu 9, Madrid sağanak yağışlı 8, Moskova sağanak yağışlı 12, Paris sağanak yağışlı 10, Priştine parçalı bulutlu 6, Roma sağanak yağışlı 13, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya parçalı bulutlu 4, Tiran parçalı bulutlu 9, Varşova çok bulutlu 10, Viyana çok bulutlu 11, Zürih çok bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu, en düşük 9 derece. Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana parçalı bulutlu 7, Bağdat parçalı bulutlu 21, Bakü hafif sağanak yağışlı 12, Bişkek parçalı bulutlu 10, Duşanbe parçalı bulutlu 12, Kabil çok bulutlu 7, Kerkük parçalı bulutlu 15, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 24, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 8, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent parçalı bulutlu 15, Tiflis sağanak yağışlı 9, Tokyo çok bulutlu 10 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir sağanak yağışlı, en düşük 15 derece. Kahire parçalı bulutlu 13, Melbourne çok bulutlu 13, Montreal çok bulutlu 3, New York çok bulutlu 6, Sydney çok bulutlu 16, Washington çok bulutlu 5 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu, en düşük 6 derece. Frankfurt sağanak yağışlı 12, Gümülcine parçalı bulutlu 8, Kırcaali parçalı bulutlu 4, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence parçalı bulutlu 6, Münih sağanak yağışlı 10, Podgorica çok bulutlu 8, Selanik parçalı bulutlu 7, Şumlu parçalı bulutlu 6, Taraklıya parçalı bulutlu 5, Balkaneş parçalı bulutlu 6, Zenitsa parçalı bulutlu 8, Gazimagosa mevzi sağanak yağışlı 11, Girne mevzi sağanak yağışlı 13, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 9, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 9 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

varsa onlar. Şimdi durmam aşktır

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sakarya çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 4, en yüksek 22 derece. Bilecik 4-16, Bursa 5-20, Çanakkale 8-22, Edirne 6-25, İstanbul 8-18, Kırklareli 6-25, Kocaeli 8-19, Sakarya 10-20, Tekirdağ 10-17, Yalova 9-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en düşük 4, en yüksek 15 derece. Aydın 9-24, Denizli 9-20, Kütahya 2-16, İzmir 9-23, Manisa 9-24, Muğla 4-21, Uşak 4-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 9, en yüksek 21 derece. Antalya 12-22, Burdur 5-18, Hatay 8-21, Isparta 4-18, Kahramanmaraş 7-20, Mersin 11-21, Osmaniye 9-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Ankara ve Çankırı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ankara 6-14, Çankırı 6-18, Eskişehir 4-14, Karaman 3-16, Kayseri 5-15, Kırıkkale 6-15, Kırşehir 5-14, Konya 2-15, Nevşehir 3-13, Niğde 3-14, Sivas 4-13, Yozgat 3-13 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop hariç bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 8, en yüksek 18 derece. Bolu 3-15, Düzce 8-18, Karabük 7-18, Kastamonu 7-14, Zonguldak 9-14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışla geçecek. Amasya en düşük 6, en yüksek 18 derece. Artvin 8-13, Bayburt 3-13, Çorum 6-16, Giresun 11-15, Gümüşhane 4-14, Ordu 11-15, Rize 11-16, Samsun 9-16, Sinop 9-17, Tokat 8-17, Trabzon 11-15 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzurum, Kars ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Malatya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı en düşük 3, en yüksek 14 derece. Ardahan 0-11, Bingöl 4-16, Bitlis 2-11, Elazığ 7-17, Erzincan 6-16, Erzurum 1-12, Hakkari 4-13, Iğdır 10-21, Kars 0-12, Malatya 7-17, Muş 5-16, Tunceli 6-17, Şırnak 6-14, Van 5-14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 9, en yüksek 19 derece. Batman 8-20, Diyarbakır 7-18, Gaziantep 6-18, Kilis 6-19, Mardin 7-17, Şanlıurfa 9-20, Siirt 7-19 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün güncel kadın yapılanması ve öğrenci evleri yapılanmasına yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak ve Bartın'da kurayla 662 daimi işçi alımı yapacak. Kurumun resmi gazetede yayımlanan ilanına göre başvurular Zonguldak ve Bartın iş kurumları tarafından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim şartları aranacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önceki tecrübelere dayanarak, üzerinde anlaşmaya varılamayan karmaşık konularla vakit kaybetmek istemediklerini belirten Bekai, "Şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır. Çünkü bu durum hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının güvensizlik oluşturduğuna ve bu durumun Amerika Birleşik Devletleri üstlerine ev sahipliği yapan ülkeleri de tehlikeye attığına işaret eden Bekai, İran'ın Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkelere karşı herhangi bir düşmanlığının olmadığını, Basra Körfezi'ne komşu devletlerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde yürütüldüğünü ifade etti. Bekai ayrıca İran halkının hiçbir zaman baskıya boyun eğmeyeceğini ve teslim olmayacağını dile getirdi. Ve spor, Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Basketbol Avrupa Ligi playoff serisi 3. maçında 6 Mayıs Çarşamba günü Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sarı Lacivertliler evinde oynadığı 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 TEM otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacağından, Kandıra geçişlerinde otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Kırıkkale çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Muş, Bitlis ve Van çevreleriyle akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sakarya çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 4, en yüksek 22 derece. Bilecik 4-16, Bursa 5-20, Çanakkale 8-22, Edirne 6-25, İstanbul 8-18, Kırklareli 6-25, Kocaeli 8-19, Sakarya 10-20, Tekirdağ 10-17, Yalova 9-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en düşük 4, en yüksek 15 derece. Aydın 9-24, Denizli 9-20, Kütahya 2-16, İzmir 9-23, Manisa 9-24, Muğla 4-21, Uşak 4-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 9, en yüksek 21 derece. Antalya 12-22, Burdur 5-18, Hatay 8-21, Isparta 4-18, Kahramanmaraş 7-20, Mersin 11-21, Osmaniye 9-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Ankara ve Çankırı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ankara 6-14, Çankırı 6-18, Eskişehir 4-14, Karaman 3-16, Kayseri 5-15, Kırıkkale 6-15, Kırşehir 5-14, Konya 2-15, Nevşehir 3-13, Niğde 3-14, Sivas 4-13, Yozgat 3-13 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop hariç bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 8, en yüksek 18 derece. Bolu 3-15, Düzce 8-18, Karabük 7-18, Kastamonu 7-14, Zonguldak 9-14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışla geçecek. Amasya en düşük 6, en yüksek 18 derece. Artvin 8-13, Bayburt 3-13, Çorum 6-16, Giresun 11-15, Gümüşhane 4-14, Ordu 11-15, Rize 11-16, Samsun 9-16, Sinop 9-17, Tokat 8-17, Trabzon 11-15 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzurum, Kars ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Malatya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı en düşük 3, en yüksek 14 derece. Ardahan 0-11, Bingöl 4-16, Bitlis 2-11, Elazığ 7-17, Erzincan 6-16, Erzurum 1-12, Hakkari 4-13, Iğdır 10-21, Kars 0-12, Malatya 7-17, Muş 5-16, Tunceli 6-17, Şırnak 6-14, Van 5-14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 9, en yüksek 19 derece. Batman 8-20, Diyarbakır 7-18, Gaziantep 6-18, Kilis 6-19, Mardin 7-17, Şanlıurfa 9-20, Siirt 7-19 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Kopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eşgüdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün güncel kadın yapılanması ve öğrenci evleri yapılanmasına yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak ve Bartın'da kurayla 662 daimi işçi alımı yapacak. Kurumun resmi gazetede yayımlanan ilanına göre başvurular Zonguldak ve Bartın iş kurumları tarafından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim şartları aranacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önceki tecrübelere dayanarak, üzerinde anlaşmaya varılamayan karmaşık konularla vakit kaybetmek istemediklerini belirten Bekai, "Şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır. Çünkü bu durum hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının güvensizlik oluşturduğuna ve bu durumun Amerika Birleşik Devletleri üstlerine ev sahipliği yapan ülkeleri de tehlikeye attığına işaret eden Bekai, İran'ın Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkelere karşı herhangi bir düşmanlığının olmadığını, Basra Körfezi'ne komşu devletlerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde yürütüldüğünü ifade etti. Bekai ayrıca İran halkının hiçbir zaman baskıya boyun eğmeyeceğini ve teslim olmayacağını dile getirdi. Ve spor, Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Basketbol Avrupa Ligi playoff serisi 3. maçında 6 Mayıs Çarşamba günü Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sarı Lacivertliler evinde oynadığı 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 TEM otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacağından, Kandıra geçişlerinde otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrolü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 10 derece. Atina parçalı bulutlu 12, Belgrad parçalı bulutlu 9, Berlin sağanak yağışlı 13, Helsinki çok bulutlu -2, Kiev parçalı bulutlu 10, Kopenhag çok bulutlu 4, Londra yağmurlu 9, Madrid sağanak yağışlı 8, Moskova sağanak yağışlı 12, Paris sağanak yağışlı 10, Priştine parçalı bulutlu 6, Roma sağanak yağışlı 13, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya parçalı bulutlu 4, Tiran parçalı bulutlu 9, Varşova çok bulutlu 10, Viyana çok bulutlu 11, Zürih çok bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu, en düşük 9 derece. Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana parçalı bulutlu 7, Bağdat parçalı bulutlu 21, Bakü hafif sağanak yağışlı 12, Bişkek parçalı bulutlu 10, Duşanbe parçalı bulutlu 12, Kabil çok bulutlu 7, Kerkük parçalı bulutlu 15, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 24, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 8, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent parçalı bulutlu 15, Tiflis sağanak yağışlı 9, Tokyo çok bulutlu 10 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir sağanak yağışlı, en düşük 15 derece. Kahire parçalı bulutlu 13, Melbourne çok bulutlu 13, Montreal çok bulutlu 3, New York çok bulutlu 6, Sydney çok bulutlu 16, Washington çok bulutlu 5 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu, en düşük 6 derece. Frankfurt sağanak yağışlı 12, Gümülcine parçalı bulutlu 8, Kırcaali parçalı bulutlu 4, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence parçalı bulutlu 6, Münih sağanak yağışlı 10, Podgorica çok bulutlu 8, Selanik parçalı bulutlu 7, Şumlu parçalı bulutlu 6, Taraklıya parçalı bulutlu 5, Balkaneş parçalı bulutlu 6, Zenitsa parçalı bulutlu 8, Gazimagosa mevzi sağanak yağışlı 11, Girne mevzi sağanak yağışlı 13, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 9, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 9 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
1: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
2: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
1: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
3: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.